Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın La Majör 1 numaralı keman sonatını Rachel Pugger'ın 14 Temmuz 2025 tarihli resital kaydından dinledik. Resital yine Bieber'a ait 5 numaralı Mi minör keman sonatıyla devam ediyor.

Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Mi minör 5 numaralı keman sonatını Rachel Podger, klavsen ve lavta eşliğinde seslendirdi. Şimdi eşlik eden klavsen sanatçısı Marcin Świat-Kevich'ten Johann Jakob Forberger'in La minör süitini dinliyoruz.

Johann Jakob Forberger'in La Minör Suite'ini Marcin Szwiatkiewicz seslendirdi. Rachel Podger'ın 14 Temmuz 2025 tarihli resitali devam ediyor. Sırada Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Do minör 6 numaralı keman sonatı var.

Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Do minör 6 numaralı keman sonatını Rachel Podger'ın 14 Temmuz 2025 tarihli resital kaydından dinledik. Resital yine Weber'a ait Fa majör 3 numaralı keman sonatıyla sona eriyor.

Klavsen sanatçısı Marcin Świadkiewicz'den doğaçlamalar dinledik. Maurice Ravel'in La Valse adlı eseri var sırada. Bestecinin bale müziği olarak tasarladığı, daha sonra koreografik şiir olarak orkestra repertuarlarında sıklıkla yer alan eserini dinliyoruz.

Maurice Ravel'in La Valse adlı eserini Mario Kosik yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Programımızın bu bölümü Heinrich Ignaz Franz von Weber'a ait olduğu düşünülen Missa Salisburgensis adlı eserle sona eriyor.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Claude Debussy'nin klarinet ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestrasyonunu yaptığı Premier Rhapsody başlıklı eserini ve Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasından Daland'ın aryasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne George Gershwin'le başlıyoruz. Bestecinin Rhapsody in Blue adlı eserinin piyano ve yaylı çalgılar düzenlemesini eseri düzenleyen piyanist Bengt Åke Lundin, kontrabasta Stefan Schoenholm ve Jens Steinhammer yaylı çalgılar dörtlüsü seslendiriyor.

George Gershwin'in Rhapsody in Blue adlı eserini piyanist Bengt Akelund'in ve kontrabasta Stefan Sjöholm'un eşlik ettiği Yeni Steinhammer Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumuyla dinledik. Haydn'ın Oxford alt başlıklı Sol majör 92. senfonisiyle devam ediyoruz.

Joseph Haydn'ın Oxford alt başlıklı Sol Majör 92. Senfonisini Peter Lilje yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sergei Prokofiev'in Do minör 5 numaralı piyano sonatı var sırada. Boris Berman'ın yorumuyla dinliyoruz.

Sergei Prokofiev'in Do minör 5 numaralı piyano sonatını Boris Berman seslendirdi. Handel'in Alceste operasından Calliope'nin Nazik Morpheus Gecenin Oğlu adlı aryasıyla devam ediyoruz. Soprano Emma Kirkby'ye Antik Müzik Akademisi topluluğu eşlik ediyor.

Handel'in Alceste operasından Calliope'nin aryasını soprano Emma Kirkby ve Andrew Manze yönetimindeki Antik Müzik Akademisi topluluğundan dinlediniz. 1928 doğumlu İskoç besteci Thea Muse Grevy'nin orkestra için Loch Ness başlıklı eseri var sırada.

Thea Muse Grevy'nin 2012 yılında kaleme aldığı Loch Ness başlıklı eserini Donald Runicles yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. 17. yüzyıldan anonim bir ilahiyle devam ediyoruz. Ork sanatçısı Jacques Van Oort Mersen yorumluyor.

Ork sanatçısı Jacques van Oort Mersen, 17. yüzyıla ait anonim bir ilahiyi yorumladı. Francesco Scarlatti'nin bir barok kompozisyon formu olan Mi minör 4 numaralı Concerto Grossosu var sırada. Chiave de Arco barok orkestrasından dinliyoruz.

Francesco Scarlatti'nin Mi minör 4 numaralı Concerto Grossos'unu Chiave de Arco Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Debussy'nin klarinet ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestra için yeniden düzenlediği Premier Rhapsody başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin Première Rhapsodie adlı eserini Camerata Variabile Basel topluluğundan dinlediniz. İngiliz Strauss lakabıyla anılan Dorothy Howell'ın 1925 tarihli Sessiz Yaylalar için iki parça adını verdiği eseri var sırada. BBC Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Dorothy Howell'ın Sessiz Yaylılar İçin İki Parça adlı eserini Michael Collins yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Richard Wagner'in 1843 yılında kaleme aldığı Uçan Hollandalı operasından Dalland'ın aryasıyla sona eriyor.

0: Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasından Dalan'ın Aryası'nı Bas Martti Talvela ve Jussi Jalas yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturna programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturna gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa, Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor, açıklaması yaptı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kurasız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler

tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington, Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek aldı. ABD Başkanı Trump'ın Vance'e hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 120 piyano için Do majör diabelli çeşitlemelerinden bölümler dinlediniz. Stephen Kovacevic seslendirdi.

Niccolò Paganini'nin bir numaralı La Majör keman ve piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Scott St. John ve Simon Wimberg ikilisi seslendirdi.

Saverio Mercadante'nin Do Majör La Chill Da Rem La Mano teması üzerine 7 çeşitlemesini dinlediniz. Gianluca Petrucci dörtlüsü seslendirdi.

Frédéric Chopin'in Opus 65 Sol Minör, Cello ve Piyano Sonatından bölümler dinlediniz. Peter Vispelyev ve Paolo Giacometti ikilisi seslendirdi.

Alexander Glazunov'un Opus 39 La Major Yaylı Sazlar için beşlisinden bölümler sunduk. Neş Beşlisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. İtalya yolculuğumuzun bu son bölümünde operanın tutkulu dünyasından ayrılarak biraz daha gerilere, barok dönemin büyülü atmosferine gidiyoruz. Rotamız kanalları, sarayları ve zengin sanat yaşamıyla yüzyıllar boyunca Avrupa'nın gözde şehirlerinden biri olan Venedik. 17. ve 18. yüzyıllarda Venedik sadece ticaretin değil, sanatın da önemli merkezlerinden biriydi. Kiliselerden opera sahnelerine, soyluların saraylarından halka açık konser salonlarına kadar müzik, kentin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Bu zengin sanat ortamında yetişen bestecilerden biri Antonio Vivaldi. Kızıl rahip anlamına gelen Il Prete Rosso lakabıyla tanınan Vivaldi, rahip kimliğinin yanı sıra olağanüstü bir keman virtüözü, üretken bir besteci ve başarılı bir eğitimciydi. Yaşamının büyük bölümünü kimsesiz kız çocuklarının müzik eğitimi aldığı Ospedale della Pietà'da geçirdi. Burada yetiştirdiği öğrenciler için yüzlerce konçerto besteledi ve kurumun orkestrasını Avrupa'nın en saygın topluluklarından biri haline getirdi. 500'e yakın konçerto, çok sayıda opera, dini eser ve oda müziği besteledi. Dört Mevsim, Vivaldi'nin akla gelen ilk eseridir. 1718-1723 yılları arasında bestelendiği tahmin edilen eser, dört keman konçertosundan oluşur. 1725 yılında Amsterdam'da yayımlanmıştır. Batı müziğinde doğanın ve insan yaşamının seslerle betimlenmesinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen eserde kuş cıvıltıları, dereler, havlayan köpek, vızıldayan böcekler, gök gürültülü fırtınalar, hasat şenlikleri, av sahneleri, buz üzerinde yürüyen insanlar ve şömine başındaki sıcaklık tasvir edilir. Dört mevsimi döneminin ötesine taşıyan bir başka özellik de her konçertonun bir sone ile birlikte yayımlanmış olmasıdır.

Yazarı kesin olarak bilinmeyen ancak birçok araştırmacıya göre Vivaldi tarafından kaleme alındığı düşünülen bu şiirler, müziğin anlattığı sahneleri açıklayan bir rehber niteliğindedir. Besteci ayrıca şiirlerdeki bazı dizeleri doğrudan nota sayfalarının üzerine yerleştirerek belirli müzikal pasajların hangi doğa olayını tasvir ettiğini gösterir. Her konçerto, barok dönemin geleneksel hızlı yavaş hızlı planına uygun 3 bölümden oluşur. Soneler de aynı biçimde 3 bölüme ayrılmıştır. Şiirle müzik arasındaki bu kusursuz uyum, 4 mevsimi müzik tarihindeki en erken ve en etkileyici programlı müzik örneklerinden biri haline getirir. Doğanın kış uykusundan uyanışı ilkbahar sonesinde anlatılır. Kuşların neşeli şarkıları, akan dereler ve hafif esintilerle başlayan pastoral atmosfer kısa süreli bir bahar fırtınasıyla kesintiye uğrar. Ardından gökyüzü yeniden açılır ve doğa huzura kavuşur. İkinci bölümde çiçeklerle kaplı çayırlarda sadık köpeğiyle birlikte dinlenen çobanın dinginliği tasvir edilir. Son bölümse çobanların ve perilerin müzik eşliğinde dans ettiği, baharın gelişini kutladığı neşeli bir kır şenliğiyle sona erer. Şimdi sizlere Mevsimler başlıklı konçerto dizisinden İlkbahar'ın iki gitar için düzenlemesini sunuyoruz. Håkan Frennesson ve Max Gossel seslendiriyor. Eserin düzenlemesi de ikiliye ait.

Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı konçerto dizisinden İlkbahar'ın iki gitar için düzenlemesini dinlediniz. Håkan Frenneson ve Max Gosell seslendirdi. Bunaltıcı sıcaklarla başlayan gergin atmosfer yaz bölümünde anlatılır. Kavurucu güneşin altında insanlar ve hayvanlar bitkin düşerken doğa kuş sesleri ve hafif esintilerle sakin görünür. Ancak giderek yaklaşan fırtına huzuru bozar. Çoban, gök gürültüsü ve şiddetli yağmurun korkusuyla endişeye kapılır. Son bölümde korkulan gerçekleşir. Şimşekler, gök gürültüsü ve dolu ekinleri yok eder. Doğanın görkemi ve yıkıcı gücü gözler önüne serilir. Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı konçerto dizisinden yazın birinci ve üçüncü bölümlerinin iki gitar için düzenlemesini dinliyorsunuz. Håkan Frenneson ve Max Gosell seslendiriyor. Eserin düzenlemesi de İkiliye ait.

Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı konçerto dizisinden yazın 1. ve 3. bölümlerinin iki gitar için düzenlemesini Håkan Frennesson ve Max Gosell seslendirdi. Konçerto dizisinin sonbahar bölümünde hasadın ardından yaşanan bolluk ve kutlama atmosferi anlatılır. Köylüler, şarkılar ve danslar eşliğinde bereketli hasadı kutlar. Eğlencenin sonunda yorgun düşerek huzurlu bir uykuya dalarlar. Konçertonun 3. bölümünde gün doğumuyla birlikte çıkılan av partisi anlatılır. Avcılar, borular, köpekler ve silahlarla avın peşine düşer. Mevsimler başlıklı konçerto dizisinden sonbaharın 1. ve 3. bölümlerinin iki gitar için düzenlemesini Håkan Frennesson ve Max Gosell seslendiriyor. Eserin düzenlemesi ikiliye ait.

Nason ve Max Gosel seslendirdi. Kış başlıklı bölüm, insanların buz ve kar içinde soğuktan titreyişini, şiddetli rüzgarlarla mücadele etmesini anlatır. Mevsimin sert ve dondurucu yüzü tasvir edilir. Zorlu doğa koşullarının karşısında, şömine başında geçirilen sıcak ve huzurlu anlar kısa bir sığınaktır. Son bölümde ise kuzey rüzgarları yeniden tüm gücüyle eser. Vivaldi, kışın sertliğini ve aynı zamanda kendine özgü güzelliğini ve canlılığını etkileyici bir müzikal tabloya dönüştürür. Kışın 1. ve 3. bölümlerinin 2 gitar için düzenlemesini Håkan Frenneson ve Max Gosel seslendiriyor. Eserin düzenlemesi de ikiliye ait.

Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı konçerto dizisinden kışın 1. ve 3. bölümlerinin iki gitar için düzenlemesini Håkan Frenneson ve Max Gosel seslendirdi. İtalya, yüzyıllar boyunca yalnızca yetiştirdiği büyük bestecilerle değil, sanatçıları kendine çeken kültürel zenginliğiyle de Avrupa'nın en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Tarihi şehirleri, canlı meydanları, opera geleneği, halk müziği ve sanatla iç içe yaşamı pek çok ressamı, yazarı ve besteciyi derinden etkilemiştir. Bu sanatçılardan biri de Rus romantizminin en önemli isimlerinden Piotr Ilyich Çaykovski'dir. Opus 45 İtalyan Kapriçyosu, Çaykovski'nin İtalya'ya duyduğu hayranlığın müzikal bir ifadesidir. Eserde Roma sokaklarında duyduğu halk ezgileri, İtalya'nın canlılığını, coşkusunu ve renkli yaşamını yansıtır. Şimdi sizlere bu eseri sunuyoruz. Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 45 İtalyan Kapriccio'sunu dinlediniz. Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Tchaikovsky'nin İtalya'ya duyduğu hayranlığı anlatan

0: İtalyan kapriçosuyla İtalya turumuzu noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Çaykovski'nin ülkesine, Rusya'ya konuk olacağız. Yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Radyo 3. Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Kanadalı ve Birleşik Amerikalı sanatçılar James Ennis ve Andrew Armstrong 30 yılı aşkın sanatsal ortaklıklarını geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni albümleriyle taçlandırdı. Program içeriğinde Brahms'ın olgunluk çağı eserleri olan keman ve piyano için bestelediği 3 sonatın yanı sıra bir gençlik dönem yapıtı olan keman ve piyano için Do minör şikarzosu yer almakta. Ennis ve Armstrong ikilisi oda müziği yazınında önemli bir yere sahip olan bu sonatları abartılı romantik jestlerden uzak, rafine bir yaklaşımla yorumlamakta. Eserin içsel dengesini, melodik inceliklerini ve bestecinin müzikal mimarisini öne çıkarmakta. Seattle Oda Müziği Derneği tarafından yayınlanan bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. İkili, Brahms'ın Yağmur Sonatı olarak adlandırılan Opus 78 1 numaralı keman sonatını yorumluyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Vivace Manon Troppo, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Allegro Molto Moderato.

Armstrong ikilisinin geçtiğimiz haftalarda Seattle Oda Müziği Derneği tarafından yayınlanan son albümlerinden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Brahms'ın Yağmur Sonatı olarak adlandırılan Opus 78 bir numaralı keman sonatını seslendirdi. Fransız bir baba ve Koreli bir annenin çocuğu olarak 1992 yılında Fransa'da doğan Irene Duval yeni neslin öne çıkan kemancılarından. Paris Konservatuvarı ve Almanya'daki Kronberg Akademisi'nde eğitim alan sanatçı 2021 yılında Genç Klasik Sanatçılar Vakfı'nın ödülünü kazanarak adını daha geniş kitlelere duyurmuştu. Duval, 19 Temmuz Cumartesi sabahı saat 11.30'da Londra'da Wigmore Hall'da vereceği konserde Kanadalı piyanist Kanye Shee ile aynı sahneyi paylaşıyor. Teknik ustalığı kadar oda müziğindeki incelikli ve derinlikli yaklaşımıyla da öne çıkan Kanadalı piyanist Kanye Shee, ünlü çelist Steven Isserles ile gerçekleştirdiği başarılı konserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, kendine özgü yer edinen bir isim. Duval ve Shee ikilisi bu konserde Beethoven'ın 4. keman sonatı ile Robert Schumann'ın Re minör keman sonatını seslendirecek. Irene Duval'in 2024 yılında yayınlanan ve piyanist Angus Webster ile stüdyoya girdiği ve Fore ve arkadaşları adını taşıyan albüm Gabriel Fore'nin keman ve piyano için yazdığı eserlerinin yanı sıra bestecinin dostu olan ve onun estetik çizgisinden ilham alan 3 önemli çağdaşının Rinaldo Hahn, George Enescu ve Camille Saint-Saëns'un eserlerinden oluşan bir dağarcığı içermekte. Az icra edilen, unutulmuş eserleri keşfetmeyi seven, araştırmacı bir kişiliğe sahip olan Duval bu albümde George Enescu'nun ve Gabriel Fauré'nin her iki bestecinin yazdığı 2 numaralı keman sonatlarını odağına alıyor. Her iki yapıtında ortak bir noktası var, pek nadir olarak icra edilmeleri. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Gabriel Fauré'nin Opus 108 ikinci keman sonatını Irene Duval ve Angus Webster yorumuyla dinliyoruz. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro non troppo, 2. bölüm Andante, 3. bölüm Allegro non troppo.

Yeni neslin öne çıkan kemancılarından Iron Duval'in 2024 yılında yayınlanan ve Angus Webster ile stüdyoya girdiği Fore ve Arkadaşları adlı albümden bir kayda kulak verdik. Fore'nin keman ve piyano için yazdığı eserlerinin yanı sıra onun dostu olan, estetik çizgisinden ilham alan üç önemli çağdaş bestecinin Rinaldo Han, George Enescu ve Camille Saint-Saëns'un eserlerinden oluşan bir dağarcığı içeren albümden Fransız bestecinin Opus 108 ikinci keman sonatını Duval ve Webster yorumuyla dinledik. Aynı albümden dinlemeyi sürdürüyoruz. Iron Duval ve Angus Webster, Camille Saint-Saëns'un Opus 38 sayılı Bersözünü seslendiriyor.

0: Irene Duval ve Angus Webster yorumuyla dinledik. Sanatçılar Camille Saint-Saëns'un Opus 38 sayılı Bersözünü seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Benici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

0: Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Smetana ve Dvořák'la birlikte Çek ulusal müziğinin kurucularından biri olarak kabul edilen Zdeněk Bibich, kısa yaşamına rağmen olağanüstü üretken ve çok yönlü bir besteciydi. Sonunda bayrağı kendisinden daha genç bir çağdaşı olan Janáček'e bırakması, müziğindeki teknik ustalığı ve duygusal gücü unutturmadı. Bibich, eğitimli ve iki dil konuşulan bir ailede büyüdü. Okul yıllarını Viyana ve Prag'da geçirdi. 15 yaşında müzik eğitimini sürdürmek üzere Leipzig'e gittiğinde 50 besteyi tamamlamıştı. Paris ve Mannheim'da yıllarca süren öğreniminin ardından 1870'te Prag'a döndü. Bestecilik ve özel öğretmenlik alanında serbest meslek sahibi olmayı kısa sürede başardı. Bibich hemen her türde kapsamlı eserler üretmiş olmasına rağmen bugün çoğu yapıtı tanınmıyor. Yani Romans, Bahar Masalı Kantatı, Bibich'in bu türdeki en başarılı eserlerinden. Besteci Bahar Masalı'nı Prag Üniversitesi'nde Avrupa Edebiyatı Profesörü olarak görev yapan ve özellikle epik baladlarıyla tanınan Çek yazar Jaroslav Virlički'nin 1876'da yayımlanan aynı adlı şiirinden uyarlamıştır. Bahar Masalı Kantatı 1881'de nispeten kısa bir sürede bestelenmiş ve ilk kez Prag'daki Sofienhalle'de öğretmenlerin dul eşleri ve yetimleri yararına düzenlenen bir konserde seslendirilmiştir. Kışın geçmesi, baharın gelmesi ve

0: Sidenye Kipibihin, soprano, bas ses, koro ve orkestra için Bahar Masalı başlıklı kantatını Nada Sormova, Karel Pruza ve Prag Radyo Korosu'na František Vajnár yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik.
1: Radyo 3.
0: Arjantin'in en önemli bestecilerinin başında gelen Alberto Ginastera, müzik eğitimi aldığı genç yaşlarında bestelediği piyano konçertosu ve yaylı kuartetiyle müzik çevrelerinin dikkatini çekmiştir. Bestecinin milli duygularla kaleme aldığı ve ülkesinin müzikal kültürünü yansıttığı eserleri yanında Guggenheim bursu kazanarak Amerika'da 2 yıl eğitim görmesi ve Aaron Copland'la bu yıllarda başlayıp ömür boyu süren dostluğu müziğinin dış dünyayla bağlarını da güçlendirmiştir. Ginastera müziğini 3 dönemde sınıflandırmıştır. Besteciliğinin ilk dönemini objektif milliyetçi, ikinci dönemini subjektif milliyetçi olarak adlandırır. Üçüncü dönem ise bestecinin Arjantin halk müziğinden motifleri kullanmaya ara verdiği neo-ekspresyonizm dönemidir. Ginastera, Buenos Aires'teki konservatuvar eğitimi sırasında 20 yaşındayken bestelediği Panambi balesine tek perdelik, koreografik bir efsane alt başlığını vermiş, Stravinsky'nin Bahar Ayini ile Debussy'nin deniz eskizlerini çağrıştıran bu eseri pek de önemsememiştir. Besteci ve şef Juan José Castro, Buenos Aires'teki Tiyatro Colón'un arşivlerini araştırırken Panambi'yi fark eder. Baleden öyle etkilenir ki, temasa geçip aylar sonra buluşabildiği genç besteciden baleyi bir orkestra süiti halinde düzenlemesini ister ve usta şef aynı yıl eserin ilk seslendirilişini gerçekleştirir. Balenin konusu, Guarani halkının romantize edilmiş bir efsanesine dayanmakta. Dinliyoruz.

0: Alberto Ginastera'nın Panambi Ballet Suite'inden bölümleri Giselle Bendor yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Sıradaki konuğumuz Robert Kajanus. Sibelius'tan önce hayata veda eden Kajanus, Finlandiya'da bir müzik kültürünün oluşmasında büyük bir etkiye sahipti. Özellikle kayda değer bir bestecilik mirası bırakmaktan ziyade ülkenin önde gelen şefi olması açısından. Kariyeri de Sibelius'un tarzı üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Yakın arkadaştılar ancak ilişkileri zaman zaman inişli çıkışlıydı. Kajanus'un Fin Rapsodisi, üslup olarak Grieg ve Svendsen'in ses dünyaları arasında bir yere düşüyor. Ve ithaf edildiği kişi de Svendsen. Dinliyoruz.

Robert Kajanus'un Opus 8 Finn Rapsodisini Rumon Gamba yönetimindeki İzlanda Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
2: pazar günleri 18-19 arası
1: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin ada ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 olarak 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi. Şehirlerin daha güvenli, ekonomilerin daha rekabetçi ve toplumların daha dirençli olması için hedefleri paylaştı. Bakan Kurum İstanbul'da COP31 D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısının açılışında konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünyadaki en kaliteli sağlık hizmeti veren ülke olduğunu söyledi. Aydın'da konuşan Bakan Memişoğlu, 24 yılda sağlıkta büyük dönüşüm yaşandığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin üretime her anlamda etkilediğini söyledi. Geçen yıl çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 47 milyar liralık zirai don desteği verildiğini hatırlattı. Üreticilere tarım sigortası yaptırma çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ve bahis şikesi iddiaları incelendi. Masak verileriyle bahis platformu kayıtları karşılaştırıldı. Profesyonel futbol liglerinde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yollardaki araç sayısı 35 milyona yaklaştı. Haziran ayında 195 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 6 ayda ise 962 binden fazla araç ilk kez yollara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoyla %100 başarıyla imha edildi. Türkiye-Suriye sınırındaki 5000 yıllık Karkamış Antik Kenti'nde kazı çalışmaları için süreç hızlanıyor. Antik Kent'in Suriye tarafındaki 30 hektarlık bölgede ilk yüzey araştırması yapıldı. Sur duvar kalıntılarının tespit edildiği alanda kısa süre içinde kazı çalışmaları başlayacak. ABD, İran'a yönelik 6. gece saldırısını tamamladı. ABD Merkez Komutanlığı, onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran ise saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaları bu kez siyasi içeriğiyle değil, bahis soruşturmasıyla gündemde. Trump'ın uzun yıllardır prompter operatörlüğünü yapan çalışan ABD Başkanı'nın konuşma metinlerini kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla açığa alındı. Çalışanın Trump'ın konuşma metinleri üzerinden 100 bin dolardan fazla kazanç sağladığı belirtiliyor. Spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Bir hafta sonrası. Yine bir cuma günü. Günün 12. saati. İstanbul Radyosu TRT Radyo Stüdyosu'nun mikrofonunda yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk. Teknik yönetimde Tamer Yılmaz, mikrofon gerisinde yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır. Başkent Madrid 7 gün önceki yolculuğumuzun son durağıydı. 7 gün sonraki yolculuğumuzun ilk durağı ise Barcelona. Ünlü Avenida Ramblas'ta, Ramblas Bulvarı'ndaki bir tavernadayım şu anda. Flamenkoların kraliçesi Dolores Vargas'ın Il Principe Gitano, Çingene Prens lakabıyla anılan erkek kardeşi Enrique Vargas var sahnede. Abiyle Dolores gibi flamenkolar söylerdi 60'lı ve 70'li yılların İspanya'sında. Dönemin gözde pop şarkıları Paso Doble ve flamenko duygusuyla buluşurdu onun sesi ve yorumla. Ve işte o şarkılardan biriydi Tom Jones'un 1968 yılında söylediği ve Enrique Vargas'ın da o yıl seslendirdiği The Lila.

Hoşça kal Enrique Vargas. Hoşça kal Catalunya ve Barcelona. Ver elini Andalusia, yani Endülüs ve Sevilla. O ünlü berberi Gioachino Rossini'nin Sivil Berberi operasındaki çapkın çöp çatan Figaro hala orada mı bilemiyorum ama boncuk kapılı, mavi çinili, kemerli ve tonozlu kahvehaneler yerli yerinde hala. Ve bir köşedeki borulu eski gramofonda dönen

Taş plak, cızırtıları arasından 1938 yılının hayallerini ve 41 yıl önce Madrid'de yaşama veda eden Estrella Castro Navarrete'nin, Sevilla'lı film yıldızı ve şarkıcı Estrellita Castro'nun El Barbero de Sevilla, Sevil Berberi filmindeki sesini getiriyor İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza. Ramon Zarzosa'nın notaları ve Francisco Hernández de Córdoba'nın lirikleri ve Carlos Montaña'nın gitarı eşliğinde La Gloria está en Sevilla.

0: Bir zamanlar Estrellita Castro'lar, Imperio Argentina'lar vardı Akdeniz'in İspanyası'nda. Bir zamanlar gündüz gece flamenkolar, pasodobleler, bolerolar çalınırdı hep oralarda. Sonra zamanlar değişti. Bütün o danslar ve şarkılar 50'li yıllarla birlikte kabareler ve gece kulüplerinde turistik birer gösteriye dönüştü. Eskinin yıldızları bir bir anılarda kalırken İspanya'nın müzik ikliminde yeni yıldızlar parlamaya başladı. Luis Cesar Amadori'nin 1958 yılında yönettiği La Violetera filminde şarkılar söyleyen esmer güzeli Sara Montiel'di o yıldızlardan biri. Fransız Maurice Yves'in Mon Homme adıyla bestelediği ezgi Jesus Maria de Arotamena ve Juan Cadenas'ın uyarlamasıyla İspanyolca bir şarkıya dönüşmüş. Castilla La Mancha'lı Sarita onların uyarlamasını ekranı İtalyan oyuncu Raf Vallone ile paylaştığı La Violetera'nın müzik akışında seslendirmişti. Es mi hombre.
1: En cuanto le vi yo me

0: natural que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón.
1: Ve 1960'larda başka rüzgarlar esmeye başladı İspanya'da. Franco'nun içine kapanık ülkesi birden açılıp saçıldı. İspanyol kıyıları Costa del Sol ve Costa Brava'yı Avrupalı turistler kapladı. Oteller, moteller, tatil köyleri derken sahillerde adım atacak yer kalmadı. O eski saflığı ve duruluğu yoktu artık Akdeniz'in. Çünkü batıdan esiyordu şimdi rüzgarlar. Ve o rüzgarlar turistler ve daha birçok şeyle birlikte rock, pop ve Broadway müzikallerinden esintileri de getirmişti İspanya'ya. Tam o sırada sesini duyuran Barcelonalı José Guardiola ise bu esintileri İspanyol duygusuyla buluşturan genç kuşağın en popüler temsilcilerinden, İspanyol pop müziğinin yeni gözdelerinden biriydi. Jerry Herman'ın 1964'te Hello Dolly müzikali için bestelediği, Barbara Streisand'ın da 1969'da Hollywood ekranında Gene Kelly'nin yönettiği aynı adı taşıyan filmde söylediği ezgiyi İspanyolca uyarlamasıyla seslendirecekti. 1970 yılında ve Cristobal Mapel'in sözleriyle Hello Dolly.

Jose Guardiola, "Hello Dolly, come estas Dolly" diyerek İspanyolca uyarlamasıyla söylerken akşamın pembeli turunculu erguvani renkleri iniyor İberya'ya. Yıldızlar gökyüzünde çakmak çakmak. Mesretta'da geçmişten bugüne uzanan gölgeler, Pirenelerin öte yakasında hiç yabancısı olmadığımız Gitano sesler. Adları zaman içinde Gypsy Kings'e çıkan Los Reyes'ten Un Amor diyen müzikler.

Onlar Los Reyes sevgili dinleyiciler. Akdenizli Gitano müziğinin yeni kralları. Fransa'nın güneyinde yaşasalar da tüm kalpleriyle İspanya'ya aitler. Kalplerinde yanan aşk ateşiyle belki de sabaha dek çalıp söyleyecekler. Benim içinse İspanya'dan ayrılık vakti. İberya'ya kadar gelmişken batıya doğru yola koyulup İspanya'nın kapı komşusu Portekiz'e uğramamak olmaz değil mi? Hadi o zaman Portugal bizi bekliyor ve Portekiz'e uzanan yolculuğumuzda bizlere 5 İspanyol müzisyen eşlik ediyor. Kimler mi onlar? Amaya Uranga, Sergio Estibariz, Iñaki Uranga ve Carlos Zubiaga, yani El Consorcio. Geçtiğimiz haftalarda bizi Madrid'e, Gümüşçüler Sokağı, Platerias'taki bir kafeye götürmüşlerdi. Bugün ise 1995 yılının anılarıyla Lisbon'un yolunu gösterecekler. Raul Portera'nın eski Lisbon'u anlatan şarkısını İspanyolca liriklerle seslendirecekler. Lisboa Antigua.

Antik Lisbon'u anlatarak bana Lisbon'un yolunu gösterdi İspanyol El Consorcio topluluğu. Ve o yol İspanya'nın doğusundaki Albertin dağlarından doğarak

Batıya doğru akan Tahoe Irmağı, İberya'nın en uzun akarsuyu Tahoe, dar dolambaçlı vadilerden geçer, çiçek kokulu Aranjuez bölgesini, Toledo ve Talavera de la Reina'nın verimli topraklarını sular. İspanya ve Portekiz arasındaki sınırı çizdikten sonra Beira ve Carbajo dağlarını aşarak Portekiz'e girer. Orada Tejo adını alarak Abrantes bölgesinin bitek topraklarında akar önce. Franca de Xira'da kendi adıyla anılan Haliç'i oluşturur, Lisbon kentinin içinden geçerek Atlas Okyanusu'na kavuşur. Ben de Tejo Irmağı'nın batıya akan sularıyla ulaşıyorum Lisbon'a ve bir Nuno Nazareth Fernandes bestesiyle Vasco Rafael'in 1994 yılından yankılanan sesine kulak veriyorum Tejo'nun sularında. Na Petroleiros, na Tejo.

Ve işte Lisbon, Portekizce'deki adıyla Lisboa, República Portuguesa'nın, Portekiz Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük limanı. Kimi öğrencilere göre Fenikeliler kurdukları kente Fenike dilinde küçük güzel liman anlamına gelen Alis Ubbo adını verirler. Lisbon'un ilk adı Olipso da işte bu sözcükten türer. Roma döneminde Julius Caesar Felicitas Julia adını verir kente. Sonrasında Alanlar, Süevler ve Vizigotların egemenliği. 8. yüzyıldan başlayarak Kuzey Afrikalı mağripler 400 yıl boyunca ellerinde bulundururlar Portekiz başkenti.

Kral 1. Alfonso 12. yüzyılın ortalarında Lizbon'u geri alır. Halkının savaşlarda gösterdiği yararlılık ve cesaretten ötürü kent bundan böyle Cesur Lizbon diye anılır. Cesur Lizbon, Antonio Shainu'nun notaları ve Francisco Branco Rodriguez'in dedikleriyle bir şarkıya dönüşür zamanla. Bu şarkı Vicente Camara'nın sesinden yankılanır 1982 yılının müzikli anılarında. Lisboa Galante ve Vicente da Camara.

0: os seus recantos, do amor a capital, Lisboa sem rival, materno berço de heróis e santos.
1: Vicente da Camara, Lisboa Galante'yi söylerken ona eşlik eden Portekiz gitarları ve violalar Atlantik'in esintilerini getiriyorlardı sanki notalara. Aynı duyguyu Antonio Chainyu ve Luis Gomes'in gitarlarıyla José María Nobrega ve Raul Silva'nın violaları geleneksel bir Portekiz ezgisini Fado Coriu'yu çalarken de yaşayacağız az sonra. Onlar gitar ve violalarıyla Francisco Martinho'ya eşlik edecekler ve iklimlere yolculuğumuza radyoları başında katılan müzikseverler gün görmüş eski Lisbon'u anlatan mezgeyi João de Freitas imzalı dizelerle Francisco Martinho'nun 1965 yılındaki yorumundan dinleyecekler. Velha Lisboa.

Eski Lisbon, yüzyılların anılarını saklar dolambaçlı sokakları, geniş caddeleri ve bulvarları. Pera'yı, Beyoğlu'nu çağrıştırır dar yokuşları ve yokuşları tırmanan tramvayları. Teju kıyısında mermer merdivenlerle çıkıyorum kentin can damarı Comercio alanına. Kral 1. José'nin tunç heykeli karşılıyor beni orada. Lisbon'un en eski mahallesi Alfama ise Cidade Baiana'nın aşağı kentin doğu ucunda. Lisbon'un kurulduğu ilk tepenin üzerinde San Jorge Şatosu. O şatodan seyrediyorum Jeronimo Manastırı, Carmo Kilisesi, Belem Kulesi ve nice tarihsel yapıyı. Alcantara limanından okyanusun ötesine bakar gibi Ferdinand Magellan, Vasco da Gama ve Bartolomeu Diaz'ın heykelleri. Keşfettikleri uzak diyarların özlemiyle denizler ve kıtaları aşıyor bakışları. Lisbonlu kızlar binbir kokulu çiçekler ve olgun meyveler satıyorlar limanın rıhtımlarında. Fadoların kraliçesi Amalia da Piedade Roberta Rodrigues'in hayali de onların arasında.

1920 Lisbon doğumludur Amalia Rodriguez. Doğduğunda yazın ilk günleridir galiba. Torununun kiraz mevsiminde doğduğunu söyler anneannesi. Aile içinde doğum gününü tam olarak anımsayan yoktur çünkü. Rodriguez'ler öylesine kalabalık ve yoksuldular ki yeni bir çocuğun doğumu sevinçle anımsanacak bir gün olmaktan çok doyurulacak yeni bir boğaz demekti. Dokuz kardeşinin geçimine yardımcı olabilmek uğruna çocukluğu boyunca Alcantara limanında meyve satar, zaman zaman da terzilik yapar Amalia. Fadolarda yansıtacağı hüzün ve melankoliyi belki de o zamanlar duyumsamaya başlar. Tangolar söyleyerek başladığı müzikli yolculuğu fadolarla buluşturur onu daha sonra. Portekiz'in evrensel sesi, müzik dünyasının bayan fadosu olmuştur artık o. 1940'ların ikinci yarısında ve 50'li yıllarda faduların, Portekiz'e özgü, hüzünlü kader şarkılarının yanı sıra başka ezgiler, başka besteler de söyler. 1952 yılının müzikli anılarında El Consorcio topluluğunun İspanyolca sözlerle dinlendi.

yetiştirdiği eski Lizbon'u Portekizce liriklerle anlatır. Çekici güzelliklerini, gülümseyen zarafetini, krallık saraylarını, geleneksel şenlikleri, eğlenceleri, satıcıların

Kendine özgü bağırışlarını, sabahın ilk seslerini, Raul Portera'nın müziği, José Galliardo ve Amadeo Duvade'nin dizeleriyle artık kaybolmaya yüz tutan o eski Lisbon'u betimler, Lisboa Antiga.

Lisbon, bir yanında Tejo'nun Haliç'i, bir yanında Atlas Okyanusu. Lisbon'un ve İberya'nın batı kıyıları boyunca uzanan deniz, Portekiz'in yaşam biçimi, hem coğrafyasının hem de müziklerinin iklimi. Frederico do Brito, 1955 yılında notalarında yaşatır o iklimi. Onun denize adadığı şarkısı, Ferrer Trinidad'in dedikleriyle o yıl beyaz perdeden O Chaman Tejo Tejo, Tejo Aşıkları filminden de yankılanır ve zaman okyanusunun dalgaları denizin şarkısını 40 yıl sonrasının bir Oporto gecesine taşır. Portekiz'in ikinci büyük kenti ve limanıdır Porto adıyla bildiğimiz o Porto. İçinden Douro ırmağını akıtırken 19. yüzyılın sonlarından bu yana iki yakasını birbirine bağlar Dom Luís Köprüsü. Çevresindeki vadiler ve yamaçlarda üzümleriyle nam salmış bağlar ve asmaları arasında kırmızı güller açar. İşte bu Kuzey Portekiz kentinde 1995 yılının bir gece konserinden yankılanır denizin şarkısı. Sahnede 25 yaşındaki Montijulu Luci Ponçiş, yanında orkestrası, konser alanındaysa denize tutkun Portekizli hayranları Luci Ponçiş ve Canção do Mar.

Oporto gecesi sona eriyor. Luci Ponçiş'in sesi ve Canção do Mar Atlantik kıyılarında kalıyor. Portekiz'in güneyindeki Beja'da doğan, şöhreti 70'li yıllarda Fransa'da yakalayan Linda de Souza'ya rastlıyorum bu haftaki iklimlere yolculuğumuzun son dakikalarında. Yurdunu çok özlemiş olmalı ki 1982'de Portekiz yollarına düşmüş, ülkesinin humoresk bir kalk ezgisini yeniden düzenleyerek kendi yorumuyla seslendirmiş. O Mariao Mariao, Kevida e Atua, Comere Beber, Ay Tim Tim Tim, Pasear na Rua.

Enrique Vargas'tan Delilah, Estrellita Castro'dan La Gloria Está en Sevilla, Sara Montiel'den Es Mi Hombre, José Guardiolo'dan Come Estás Dolly, Los Reyes'den Un Amor, El Consorcio'dan Lisboa Antigua, Vasco Rafael'den La Petroleros Nutejo, Vicente da Camara'dan Lisboa Galante, Francisco Martinho'dan Velia Lisboa, Amalia Rodriguez'den Lisboa Antigua, Dulce Ponchis'ten Kansal Dumar, Linda de Souza'dan Omar Yao Omar Yao. Ve işte ayrılık vakti. İklimlere Yolculuk Kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

0: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Orta Avrupa kökenli Rus besteci Reinhold Glier'in senfonik eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Reinhold Glier'in müziğinde geç romantik Rus geleneğinin geniş soluklu anlatımı, halk kültürüne duyulan ilgi ve orkestranın renk olanaklarına verilen önem belirgin bir yer tutar. Besteci, özellikle büyük orkestra yapıtlarında melodik güzellikle birlikte atmosfer oluşturma gücünü de ön plana çıkarır.

Onun müziğinde kahramanlık, doğa, tarih ve efsane çoğu zaman iç içe geçer. Bu nedenle Glier'in eserleri dinleyiciyi soyut bir senfonik yapı eşliğinde belirli bir duygu dünyasının ve anlatının içinde gezdirir. Bestecinin bugün ilk olarak dinleyeceğimiz 2 numaralı senfonisi, Glier'in gençlik döneminden olgunluk dönemine geçişini gösteren önemli örneklerden biridir. 3 numaralı senfoni, İlya Muromets'te karşımıza çıkan destansı anlatımın ilk izleri burada daha klasik bir senfonik yapı içinde duyulur. Birinci bölümde ağırbaşlı, yoğun ve güçlü bir karakter hakimdir. Koyu orkestra renkleri, geniş melodik çizgiler ve dramatik gerilim eserin daha ilk dakikalarından itibaren ciddi ve kararlı bir atmosfer yaratır. Bu bölümde Glier, Rus romantik geleneğinin güçlü duygusal dilini sağlam bir senfonik kuruluşla birleştirir. İkinci bölümde müzik daha hareketli ve daha canlı bir karakter kazanır. Dansa yaklaşan ritmik yapı, orkestradaki parlak renkler ve hafifleyen anlatım, ilk bölümün karanlık atmosferinden sonra dinleyiciye daha açık ve enerjik bir alan sunar. Üçüncü bölümse eserin lirik merkezidir. Burada Glier'in uzun soluklu melodi kurma becerisi ön plana çıkar. Andante karakterindeki bu bölümde müzik, içsel bir düşünceye, duygusal bir derinliğe yönelir. Son bölümde ise canlılık, hareket ve parlak orkestral yapı yeniden öne çıkarak senfoniyi güçlü ve etkili bir kapanışa taşır. Şimdi Reinhold Glier'in 2 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümünü dinleyelim. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Keith Clark yönetiyor.

Reinhold Glier'in 2 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümünü dinledik. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Keith Clark yönetti. Programımızda dinleyeceğimiz son eser, bestecinin Zaporojye Kazakları adlı senfonik tablosu. Glier bu yapıtında tarihsel ve halksal bir karakteri orkestral bir sahne gibi işlemiştir. Zaporojye Kazakları, Doğu Avrupa tarihinin özgürlük, cesaret ve savaşçı kimlikle özdeşleşmiş topluluklarından biridir. Eserde bu dünyanın hareketli, gururlu ve zamanlı

çağrıştıran ritmik canlılık, esere hem tarihsel hem de teatral bir nitelik kazandırır. Şimdi Reinhold Glier'in Zaporojya Kazakları adlı senfonik tablosunu dinleyelim. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Keith Clark yönetiyor.

0: Reinhold Glier'in Zaporojya Kazakları adlı senfonik tablosunu dinledik. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Keith Clark yönetti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Ayşe Koyuncu ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, violonselci Misha Mayski kuşku yoktur ki günümüz klasik müzik dünyasının en sevilen sanatçılarından biridir. Sanatçı, violonsel dağarının önemli konçertolarını seslendirmenin ve oda müziği çalışmaları yapmanın yanı sıra violonsel için bestelenen ya da düzenlenen popüler eserleri de sık sık seslendirmekte ve kayda almaktadır. Bugüne kadar sanatçının değişik bestecilerin eserlerinden yapılan bu tür düzenlemeleri içeren çok sayıda albümü yayınlandı ve bunların bir bölümüne geçmiş programlarımızda yer verdik. Yorumlar Yorumcuların bugünkü programında ise sanatçının İspanyol bestecilerin eserlerinden violonsel için yapılan düzenlemeleri seslendirdiği İspanya başlıklı albümünden seçtiğimiz parçalar sunacağız. Alt başlığı İspanya'dan şarkılar ve danslar olan albümde sanatçıya piyanoda kızı Lili Mayski eşlik ediyor. Albümde yer alan parçaların violonsel düzenlemeleri değişik sanatçılar tarafından yapılmış ve bir bölümünde de düzenleyici olarak Mayski'nin kendi imzası var. Mart 2011'de bir konserde canlı olarak kaydedilen albümü dinlemeye Manuel de Falla'nın 7 İspanyol halk şarkısıyla başlıyoruz.

Violoncelci Misha Majski, piyanist Lili Majski eşliğinde Manuel de Falla'nın 7 İspanyol halk şarkısını seslendirdi. Sanatçıları şimdi de İspanyol besteci Enrique Granados'un 3 eserinde dinliyoruz. Önce bestecinin Goyescas operasından Intermezzo'yu sunuyoruz.

0: Violoncelci Misha Maisky, piyanist Lili Maisky eşliğinde Enrique Granados'un Goyescas operasından Intermezzo'yu seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi de bestecinin Opus 37, 12 İspanyol dansından 2 numaralı Oriental ve 5 numaralı Endülüs başlıklı parçaları dinliyoruz.

Violonselci Misha Majski, piyanist Lili Majski eşliğinde Enrique Granados'un Opus 37-12 İspanyol dansından 2 numaralı Oriental ve 5 numaralı Endülüs başlıklı parçaları seslendirdi. Programımıza Isaac Albeniz'in iki eseriyle devam ediyoruz. Önce bestecinin Opus 165 İspanya başlıklı eserinden 2 numaralı parça Tango.

Isaac Albeniz'in Opus 165 İspanya başlıklı eserinden iki numaralı parçayı dinlediniz. Tango. Violonselci Misha Majski ve piyanist Lili Majski, şimdi de bestecinin Opus 232 İspanya şarkılarından Cordoba'yı seslendiriyor.

Isaac Albeniz'in Opus 232 İspanya şarkılarından Cordoba'yı violonselci Misha Majski ve piyanist Lili Majski seslendirdi. Sanatçıları bu kez Fransız besteci Maurice Ravel'in bir eserinde dinleyelim. Anne tarafından İspanyol kökenli olan Ravel'in bu eseri de İspanyol etkileri taşıyor. Evet, Ravel'in Habanera tarzında parçasını dinliyoruz.

Ravel'in Habanera tarzında parçasını violonselci Misha Majski ve piyanist Lili Majski seslendirdi. Sanatçıları şimdi de ünlü İspanyol besteci ve kemancı Pablo de Sarasate'nin Opus 23 İspanyol danslarından birinde dinleyelim.

Pablo de Sarasate'nin Opus 23 İspanyol danslarından birini violonselci Misha Majski ve piyanist Lili Majski seslendirdi. Sanatçıları şimdi de Manuel de Falla'nın iki eserinde dinleyelim. Önce Kısa Hayat operasından bir numaralı İspanyol dansı.

Manuel de Falla'nın Kısa Hayat operasından bir numaralı İspanyol dansını dinlediniz. Viyolonselci Misha Mayski ve piyanist Lili Mayski, şimdi de bestecinin Büyücünün Aşkı Balesi'nden Ateş Dansı'nı seslendiriyor.

0: Manuel de Falla'nın Büyücünün Aşkı Balesi'nden Ateş Dansı'nı violonselci Misha Majski ve piyanist Lili Majski seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda violonselci Misha Majski'yi İspanya başlıklı albümünden İspanyol bestecilerin popüler eserlerinde dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçak, TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün saatlerimiz 15'i gösterirken yönümüzü insanın iç dünyasına çeviriyoruz. Dünyanın sakin ve kırılgan sesleri başlığı altında buluşturduğumuz bu yayında geleneklerden modern sahnelere uzanan, ardında sürgünler, kırılmalar barındıran eserlere kulak vereceğiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte sizlerle bir saat süren bir yolculuğa çıkıyoruz. Programımızın ilk bölümüne Doğu'nun ve Afrika'nın asırlık müzikal hafızasını ve kimlik mücadelesini taşıyan şarkılarla başlıyoruz. Yayına İranlı geleneksel folk ve dünya müziği sanatçısı Marjan Bahtat'ın 2017 tarihli Serene Hope albümünde yer alan sözleri şair Muhammed Ebrahim Jafari'ye, müziği ise sanatçının kendisine ait olan The Air of Lovers şarkısıyla giriyoruz.

0: شب غم مهمان من باش.
1: Sırada Paris doğumlu Yunan asıllı sanatçı Daphne Kritaras'ın 2018 çıkışlı Joyas de Mar albümünden La Rosa en Floresei var. Albümün müzikal düzenlemeleri Camille Elbaşo'ya ait olup parça 15. yüzyılda İspanya'dan göç etmek zorunda kalan sefaratların nesiller boyu kuruduğu Ladino dilindeki en eski geleneksel Akdeniz ağıtlarından biri.

Batı Afrika'nın köklü müzisyen ailelerinden gelen Kora virtüözü Sona Jobberthen'in iki eserini peş peşe dinliyoruz. Sanatçının söz ve bestesi kendisine ait olan 2011 tarihli Fasiye albümünde yer alan Yarabi ve Mamake şarkılarını stüdyoya taşıyoruz. Sona Jobberthen hakkında bilinmesi gereken en önemli detay, yüzyıllardır sadece babadan oğula aktarılan ve kadınlara yasak olan

Ugandalı müzisyen Geoffrey Oryama'nın 1990 çıkışlı dünya müziğinin prestijli serisi Exile Real World Gold albümüyle aynı adı taşıyan şarkıyla devam ediyoruz. Parça 1977 yılında Uganda'daki baskıcı rejimden bir arabanın bagajında saklanarak hayatta kalan Oryama'nın kendi hikayesini anlatıyor.

rapport à mes caractères.

0: Programımıza İspanyol bağımsız müzisyen Bebe'nin söz ve bestesini kendisinin yazdığı 2004 tarihli Pafera Teleranias albümünde yer alan Siempre Me Quedara şarkısıyla devam ediyoruz. Minimalist gitar tınıları ve fısıltılı vokaliyle öne çıkan bu popüler parça, sanatçının çocukluk döneminde yaşadığı derin bir kaybın ardından tutunduğu içsel gücü ve teselliyi anlatıyor.
1: Como decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Meksika indi sahnesinin önemli seslerinden Carla Morrison, söz ve bestesini üstlendiği 2012 tarihli Déjame Llorar albümünden Disfruto şarkısıyla bizlerle.

Pervane'de şimdi yeni nesil Fransız şanson ve indie folk müziğinin ödüllü ismi Pom'un iki parçasına kulak veriyoruz. Önce sanatçının 2017 çıkışlı A Peu Près albümünde yer alan ve kronik uykusuzluk hastalığını fütüristik bir melankoliyle anlatan Ceux qui rêvent şarkısını, hemen ardından 2020 tarihli Le Fay Cachet albümünden karanlıkta sıcaklık arayışını işleyen Soleil Soleil şarkısını dinleyeceğiz.

Fransız pop müziğinin duru seslerinden Florina, 2018 yılında tekli olarak yayınlanan ve daha sonra kendi adını taşıyan kısa çalar albümünde yer alan Va Va Vi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Git ve yaşa.

İsviçreli müzisyen Cyril Formaz'ın solo projesi olan Meymuna, 2018 tarihli kendi adını taşıyan kısa çalar albümünden La Tristesse du Diable şarkısıyla bizlerle.

Fransız pop rock sahnesinin ünlü söz yazarı ve bestecisi Zazie, 2015 tarihli Encore Euro albümünde yer alan Adieu Tristesse, Elveda Hüzün şarkısıyla bizlerle.

Sıradaki konuğumuz İngiltere'den efsanevi isim Freddie Mercury. Sanatçının ilk solo albümünün aslına sadık kalınarak yeniden düzenlenen 2019 çıkışlı Mr. Bad Guy edisyonundaki bu parçayı dinliyoruz. Söz ve bestesi Mercury'e ait olan şarkı, sanatçının Münih'teki yaşamı sırasında yakın olduğu aktris Barbara Valentin'le olan karmaşık ilişkisine bir veda niteliği taşıyor. Love Me Like There Is No Tomorrow.

Alex Turner ve Miles Kane'in ortak yan projesi olan The Last Shadow Puppets grubu 2008 tarihli The Age of the Understatement albümünden My Mistakes Were Made For You şarkısıyla sıradaki konuğumuz.

Programımızın finalinde İngiliz müzisyen Mark Kelly ile İsviçre Tunus asıllı caz vokalisti Soraya Xonti'nin ortak çalışmasına kulak veriyoruz. Kelly'nin 2016 tarihli Nothing's Perfect albümünde yer alan Under the Jasmine şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Pervanede bugün coğrafyaların ve insanların içsel kırılmalarına müzikle ortak olduk. İran'ın sürgündeki sesinden Gambiya'nın asırlı korasına, Fransa'nın melankolik şansonlarından Freddie Mercury'ye uzanan kırılgan bir yolculuğu geride bıraktık. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte hepinize huzurlu, dingin ve keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yepyeni bir tema ve yeni müziklerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Atmosferin ilk eseri, baharın en narin renklerinden birine açılıyor. Otürli melodinin Blushing Peony Promenade'i, adıyla pembe şakayıkların arasından geçen hafif ve zarif bir gezintiyi hissettiriyor. Günün ilk anlarına tazelik ve incelik taşıyan bu yumuşak anlatıyla, şakayıkların arasından uzanan bahar yürüyüşünde sözü şimdi notalara bırakıyoruz.

Totally Melody yorumuyla Blushing Piano Promenade adlı eseri dinledik. Bu kez aşkın zamana direnen hatırasını taşıyan bir anlatım var sırada. Amerikalı besteci Emil Pandolfi, unutulmaz bir aşk hikayesiyle sevginin hafızada bıraktığı izleri anlatır. Aynı adlı filmden doğan eser, karşılaşmaların ve unutulmayan duyguların zamansızlığını sade ama derin bir anlatımla hissettirir. Çelist Stephen Hauser, orkestranın eşliğiyle eserin duygusal çizgisini güçlü bir ifadeyle taşır. Şimdi bu zarif eserin duygusuyla buluşalım.

Emil Pandolfi bestesi Unutulmaz Aşk Hikayesi adlı eseri, Stephen Hauser yorumuyla Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Yolculuğun ortasında kısa ama derin bir dokunuş bizi karşılıyor. İrlandalı besteci Jamie Duffy, Rising adlı eserinde doğanın hayaliyle yükselen umutları anlatıyor bize. Şimdi bu içten yükselişe birlikte şahit olalım.

Jamie Duffy bestesi Rising'i sanatçının kendi yorumu ve düzenlemesiyle dinledik. Programımız şimdi tören havasında açılan ve ardından neşeli bir yürüyüşe dönüşen serenatla devam ediyor. Mozart'ın 320 köhel sayılı Re majör 9. serenadı, bilinen adıyla Posthorn, 18. yüzyıl Salzburg'unda yaz mevsimini selamlayan açık hava konserleri için bestelenir. Eserin adı olan Posthorn, yani posta borusu, ilerleyen bölümlerde karakteristik bir enstrümanla duyulur. Dinleyeceğimiz Adagio Maestoso Allegro con Spirito tempolu ilk bölümse onun gelişi için zarif bir zemin hazırlar. Şefliğini zarif Mozart yorumlarıyla tanınan Claudio Abbado ve Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Rostropov kanka Amadeus Mozart'ın 320 eser sayılı Re majör 9. serenadının Adagio Maestoso Allegro Conspirito tempolu 1. bölümünü Şef Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Programımıza sade bir anın içindeki huzuru hatırlatan melodilerle devam ediyoruz. Moldovalı besteci Eugen Doga sinema için yazdığı eserlerde duyguyu incelikle işler. Andılan, Bulganiv Raman filminden doğar, çimenlerin üzerinde geçen dingin bir anın içe dönük huzurunu taşır. Şef Sergei Skripka yönetiminde Rusya Devlet Sinematografi Senfoni Orkestrası bu eseri yalın ve derin bir anlatımla yorumluyor. Şimdi bu zarif eserin melodileriyle buluşalım.

Eugen Doga bestesi Andalavna, Şef Sergei Skripka yönetiminde Rusya Devlet Sinematografi Senfoni Orkestrası yorumundan dinledik. Dinleyeceğimiz eser, piyano ve orkestranın güçlü bir duyguyla buluştuğu etkileyici bir anlatı sunuyor. Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 23, 1 numaralı Si bemol minör piyano konçertosu, ilk dinletildiğinde ağır eleştiriler alır. Ancak besteci eserine olan inancını kaybetmez ve yolundan dönmez. Bir süre sonra Hans von Bülow'un desteklediği eser, ilk seslendirilişinden sonra dinleyicilerin kalbinde yer bulur. Bu yüzden konçertonun ilk akorları sadece görkemli değil, aynı zamanda kendi sesine sadık kalmanın bir ifadesi gibi duyulur. Şimdi bu büyük hikayeyi piyanonun güçlü cümlelerine ve orkestranın geniş sesine bırakıyoruz.

Şef Lorin Mazel yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumundan dinledik. Çaykovski'nin büyük duygusunun ardından müzik şimdi daha şeffaf ve canlı bir dile geçiyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1791'de yakın dostu klarnetçi Anton Stadler için yazdığı 622 köhel sayılı La Major Klarnet Konçertosu, bu enstrümanın sıcak ve insan sesine yaklaşan rengini öne çıkaran özel eserlerden biri. Konçertonun Rondo Allegro tempolu 3. bölümü, klarnetin çevik dönüşleri ve orkestrayla kurduğu neşeli söyleyişle esere ferah bir kapanış getiriyor. Ve şimdi Mozart'ın bu canlı rondosunda klarnetin sesine yer açıyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 622 köhel sayılı La Majör Klarnet Konçertosu'nun Ronda Allegro tempolu 3. bölümünü, klarnette Kari Kariku ve Şef Yun Storgörz yönetimindeki Tapiola Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Mozart'ın klarnette bıraktığı ferah anlatının ardından müzik bu kez çizgileri keskin, ritmi kararlı bir dünyaya yöneliyor. Sir Carl Jenkins'in yaylı orkestra için yazdığı Palladio, Rönesans dönemi mimarı Andrea Palladio'dan ilham alıyor. Eserin Allegretto tempolu ilk bölümü, yıllar içinde güçlü ritmi ve belirgin melodisiyle hafızalarda yer eden anlatılardan biri haline geliyor. Bestecinin yeniden yorumladığı bu versiyonda, eserin tanıdık çizgileri daha geniş bir orkestral sesle buluşuyor, üflemelilerin eklenmesiyle müziğin rengi değişiyor. Şimdi mimarinin dengesiyle ritmin gücünü buluşturan bu anlatıda sözü orkestraya bırakıyoruz.

Searle Carl Jenkins'in Palladio adlı eserinin Allegretto Tempolu 1. bölümünü Şef Carl Jenkins yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Programımızın son eseri sahilde kar görmek kadar beklenmedik ve incelikli bir görüntünün peşinden geliyor. Taylor Swift'in eseri Snow on the Beach, hayatın içinden ansızın beliren, zamanı bir anlığına yavaşlatan güzel duyguları hatırlatıyor. Radio Bird Quartet'in yorumunda eser günün sonuna yumuşak ve düşsel bir renk bırakıyor. Atmosferi içimizde hafif bir iz bırakan bu güzel anlatıyla tamamlıyoruz. Şimdi sözü notalara bırakıyoruz.

Radyo Bird Quartet yorumuyla Taylor Swift'in Snow on the Beach adlı eserini dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte, haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı.

aklıyla anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi. Belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır, dedi. Genelkurmay Çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararına yapılan temyiz başvuruları üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin nihai hüküm olacak. İstanbul'da başlatılan bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yıllarına ilişkin bahis platformu kayıtları ve masak verileri incelendi. Bazı futbol kulübü yöneticilerinin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahisler oynadıkları belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Dosya kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP teşkilatlarında devir teslim krizleri sürüyor. Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi sırasında gerilim yaşandı. Yeni yönetim kapıyı yumrukladı, içeridekilerse kapıya masalarla barikat kurdu. Partinin Kırıkkale İl Başkanlığı'ndaysa yeni atanan yönetim il binasına çilingir yardımıyla girdi. Aydın'da şehir merkeziyle ilçeleri birbirine bağlayan Ayban-Banlio hattı hizmete açıldı. 29,5 kilometre uzunluğundaki raylı sistem 8 duraktan yolcu alacak. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Bu başarılı gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Uzay aracından ilk sinyalinde başarıyla alındığını söyledi. Robidium atomik saatin Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer aldığı belirtildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran'sa saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin 22 Haziran'dan bu yana yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İran'da Körfez'deki ABD üslerine misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump, yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin, 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi, dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İngiltere'de yeni dönem başlıyor. Andy Burnham bugün İngiltere İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü ülkenin son 10 yıldaki 7. başbakanı olarak görevi devralması planlanıyor. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Programımız Çekya ve Slovakya'nın canlı müzik sahnesinden doğan progresif metal grubu Ions'la başlıyor. Şu günlerde 3. albümlerinin hazırlıklarını sürdüren grubun 2023 yılında yayınladığı son çalışmasından seçtiğimiz True Friendship şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Modern gitar dünyasının ve İngiliz progresif metalinin en popüler figürlerinden Rabia Mesad'ın Avustralyalı gitarist Plini ile güçlerini birleştirdiği enstrümantal çalışması Given Six. Şimdi radyonuzda.

Programımız Kanadalı metalcore grubu Red Handed Denial ile devam ediyor. Cent rifflerini senfonik dokunuşlar ve Lauren Babick'in duru vokaliyle kusursuz bir şekilde harmanlayan topluluktan One More Night'ı dinliyoruz.

Sırada modern enstrümantal metalin derin ve gizemli sularında yüzen Acadians var. Ethan Talip'in tarafından yürütülen projenin dikkat çekici çalışmalarından biri olan Consultation şimdi ileri frekansta.

İleri frekans, cent, progresif ve metalcore unsurlarını özgün bir dokuda birleştiren Terestria ile devam ediyor. Duygusal melodileri güçlü bir enstrümantasyonla aktaran grubun son EP'sinde yer alan Euphoria şimdi radyonuzda.

Amerika'nın Florida eyaletinden yükselen enstrümantal djent projesi Constructing Infinity, gitarist ve besteci Alex Qualieri'nin imzasını taşıyor. Görsel ve işitsel sanatlardan ilham alan müzisyenin 2023 yılında çıkardığı teklisini dinliyoruz. Inner Weather.

Programımız müzikal algının sınırlarını zorlayan Hollandalı modern progresif metal grubu Kleist'le Hız Kesmeden devam ediyor. Topluluğun dinamik parçası Left Right Hemisphere şimdi sizlerle.

Modern metal dünyasının karakteristik ekiplerinden The Artificials'la yolculuğumuz sürüyor. Gitarist Alan Ridgeon ve Sarah Ridgeon liderliğindeki grubun 2017 tarihli albümlerinin kapanış parçası Silver Tank şimdi ileri frekansta.

Duygusal gitar sound'uyla tanınan gitarist ve besteci Mark Valencia, The Beautiful Silence projesiyle sahneye taze bir soluk getirdi. Sanatçının öne çıkan çalışması Sock Check şimdi radyonuzda.

Amerikalı modern metal grubu To The Ark, yoğun atmosferiyle öne çıkan Of My Hardships Transpired adlı parçasıyla programımıza konuk oluyor.

İleri Frekans'ın son konu teknik müziğin sınırlarını zorlayan Montreal merkezli ekstrem progresif rock ve metal grubu Crokonomi. Grubun Ocak ayında çıkan teklisi Bar of Time'la yayınımızı bugünlük noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Talk to Rock haftanın son buluşmasında zaman tünelinin kapılarını aralıyor. 70'lerin enerjisi, 80'lerin gücü ve 90'ların karizması saat 19'a dek TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlerle. Açılışta kusursuz vokal harmonileri, unutulmaz melodileri ve göz kamaştıran sahne enerjisiyle pop müziğin kurallarını yeniden yazan İsveç efsanesi ABBA. Takvimler 1978 yılında Belçika, Avusturya, İrlanda ve İngiltere'de bir numarada Take a Chance on Me.

ABBA Avrupa'nın zirvesinde mutlu günler yaşarken sinema salonlarını kasıp kavuran Grease sadece bir film değil, tam bir pop kültürü fenomeni haline geliyordu. 1950'lerin rock and roll ruhunu renkli dans sahneleriyle buluşturan yapım dönemin en büyük gişe başarılarından biri oldu. Aradan yıllar geçse de Grease enerjisi ve efsanevi soundtrackiyle hiç unutulmadı. Radyolarınızda filmin kahramanları Olivia Newton-John ve John Travolta, Billboard 45'liklerde bir numara, You're the One That I Want.

Olivia Newton-John ve John Travolta'nın ardından yine 1978 yılında aynı zamanda başarılı bir besteci ve aranjör olan Barry Manilow'u konuk ettik ve Even Now albümünden Copacabana dinledik. 80'lere sadece iki şarkı uzaktayız. İtalyan yapımcı Pino Massara'nın disco projesi Massara, yaz enerjisi taşıyan melodisiyle 1979 yılının en sevilen disco şarkılarından Margherita. Bu arada şarkının 1980 yılında Felicidad adıyla Bonnie M tarafından plak yapıldığını da hatırlatıp sözü Massara'ya bırakalım.

Massara'nın o günlerde liste yarışında zorlu rakipleri vardı. İşte onlardan biri Meksikalı şarkıcı Ana Mia. Fiebre Latina albümünde yer verdiği Gloria Gaynor klasiği I Will Survive'ın İspanyolca düzenlemesi Sobrevivir. Hemen ardından 80'ler bizleri bekliyor.

Funk ve erken disco çizgisinde ün yapan bir grup olan Black Blood yorumuyla müstesna I Am A Wanna'yı 1981 yılında Bananarama'dan sunduk sizlere. Hem nostalji hem de dünya turu. İngiltere'den Galler'e 1950'lerin rock'n'roll ruhunu yeniden canlandırıp inşa eden Shaken Stevens, Elvis Presley tarzı vokal kullanımı

O günlerde Shaken Stevens'ın listelerdeki güçlü rakiplerinden kendine özgü buğulu ve hüzünlü sesiyle çok sevilen Hollandalı şarkıcı Oscar Benton. Radyolarınızda bir klasik Josie. Hemen ardından pop durak nostalji turu İtalya'da devam edecek.

1983 yılında yapılan 33. Sanremo Müzik Festivali'nin galibi Tiziana Rivale ve Sara Quel Che Sara dinledik. İtalya'dan İngiltere'ye kardeşler grubu Five Star. Kariyerlerinin ilk albümü 1985 Temmuz'unda yayınlanan Luxury of Life. Albümün hiti System Addict.

Five Star ilk albümü Luxury of Life'la yükselirken yine bir aile grubu olan DiBarge, Rhythm of the Night albümüyle Five Star'ı yakalamaya çalışıyordu. Grup üyesi Al DiBarge da ilk solo albümü için stüdyodaydı. 1986'da kendi adıyla çıkacak albümden bir numara 45'lik Who's Johnny?

pop durak nostalji turunda Kanadalı disco müzik yıldızı Miguel Brown'un kızı olan Sinita. 1989 yılında 45'lik yaptığı Maxine Nightingale cover'ı Right Back Where We Started From.

1989 yılından Stuck Aitken Waterman imzalı hit 45'lik I Just Don't Have The Heart, Sir Cliff Richard Stronger albümündeydi. Son dakikalara yaklaşırken Avustralya'ya adım atıyoruz. Jason Donovan, 1991 yılından yine dönemin gözde prodüktörleri Stuck Aitken Waterman dokunuşlu RSVP.

Pop Durak Nostalji Turu 1978 yılında ABBA ile başladı. 1993 yılında Sonya ile final yapıyor. İrlanda'da 38. Eurovision şarkı yarışmasında Birleşik Krallığa ikinciliği kazandıran Better the Devil You Know.

Aldın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo iş dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta programımızda Finlandiyalı topluluk Flame Jazz Messengers'ın çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz. Flame Jazz Messengers, Finlandiya'nın Turku kentindeki bir caz organizasyonu olan Flame Jazz çevresinde 2015 yılında oluşturulan bir caz topluluğudur. Grup, Flame Jazz'ın temsil ettiği köklülük, açıklık ve uluslararası işbirliği gibi değerleri müziklerine yansıtmayı amaçlayan İskandinav bir birliktelik olarak kuruldu. Bu yüzden sabit bir kadroya sahip değildir. Gruba kurucu olarak vibrafoncu Severi Faysalo, saksafoncu Max Zenger, basçı Teemu Akerblom ve İsveçli tenor saksafoncu Carl Martin Almquist gibi önemli İskandinav caz müzisyenleri katılım sağladı. İlk dönem kayıtlarında trompette Verneri Pohjola yer aldı. Grubun ilk ve bugüne kadar en bilinen albümü olan Port Arthur 2016 yılında yayımlandı. Albüm adını Turku'nun tarihi Port Arthur semtinden alır. Şimdi albümü dinlemeye Port Arthur, Pinky Blues ve Genau adlı bestelerle başlıyoruz.

Finlandiyalı Flame Jazz Messengers topluluğu, Port Arthur albümünde güçlü melodiler, enerjik sololar ve dinamik düzenlemelerle modern İskandinav cazını hard bop geleneğiyle birleştirir. Müzikal açıdan Flame Jazz Messengers, klasik The Jazz Messengers geleneğinden ilham alan, ancak İskandinav cazının melodik ve atmosferik yaklaşımını da barındıran modern bir topluluk olarak değerlendirilebilir. Güçlü üflemeli düzenlemeleri, vibrafonun öne çıktığı renkli armonileri ve enerjik ritim bölümleri dikkat çeker. Şimdi Port Arthur albümünü dinlemeyi şu bestelerle sürdürelim. No Blue Green Alga Please, Kesera ve How Deep Is The Ocean?

Sayımcaz Messenger'dan sonra geçiyoruz topluluğun kurucu üyelerinden Severi Faysola'ya. Sanatçı Finlandiya'nın yetiştirdiği en önemli caz vibrafoncularından ve bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 40 yıl süren kariyerinde hem Finlandiya'da hem de uluslararası caz sahnesinde saygın bir yer edindi. Geçtiğimiz Nisan ayında 58 yaşında aramızdan ayrılan müzisyenin ölümü, ülkenin en önemli caz sanatçılarından birinin kaybı olarak değerlendirildi. Programımızın bu bölümünde Severi Faysola'nın 1986 yılında marimba ustası Riku Niemi ile birlikte gerçekleştirdiği Marimba and Vibes albümünden seçtiklerimiz yer alacak. Hands and Feet, Pleasant Dreams ve Private Solitude dinleyeceğimiz besteler.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl.
1: TRT Ankara Radyosu yapımı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl adlı özel programımıza hoş geldiniz değerli dinleyenler.
2: Ülkemizin göz bebeği, sanat kurumu ve iki asırlık müzikal mirası olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sezon 200. yaşını kutluyor.
3: TRT Radyo 3 frekansı üzerinden sesimizin ulaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. kuruluş yılına adanan bu özel programda orkestranın tarihine yön veren arşiv kayıtlarından seçilmiş örnekler, geçmiş dönemlerin unutulmaz seslendirileri, saygıdeğer konuklarımız ve günümüz yorumcularının değerli katkılarıyla radyolarınızdan konuğunuz olmaya devam ediyoruz.
1: Program danışmanı ve zaman zaman mikrofonda yanımızda olan müzikolog Doktor Ersin Antep,
2: programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım, müzik eğitimcisi sevgili Nuray Sade Çolak, mikrofon başında buluştuğumuz bir diğer arkadaşımız, müzikolog sevgili Murat Haliloğlu.
3: Ekibimizin bir diğer ismi, müzik eğitimcisi sevgili

0: Serin, hepinizi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. Yıl adlı özel programımızdan saygıyla selamlıyoruz.
1: Ses kayıt masasında bizlere bugün Seval Köksal destek veriyor.
0: Elektronik posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
1: Instagram hesabımız cso200yıl.
2: Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde İki asırlık köklü bir mirası bugünle buluşturan çok özel bir kurumu ve bu kurumun tarihsel yolculuğunu konuşacağız.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yalnızca konserleriyle değil, Türkiye'nin kültür ve sanat hafızasında bıraktığı izlerle de ayrıcalıklı bir yere sahip. 200. yılını kutlayan Büyük Çınar'ın geçmişini ve bugününü, onu yakından tanıyan iki değerli isimle ele almak istedik.
1: Değerli dinleyiciler, bugün programımızda özel iki sanatçıyı ağırlıyoruz. Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası emekli viyola sanatçıları

0: Betirbaş Eğmezler İstanbul'da doğdu. Müziğe ilkin 12 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda keman dersleriyle başladı. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Jules Inley'nin keman öğrencisi oldu. 2 yıl sonra viyolaya geçti ve 1967 yılında mezun oldu. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na girdi. Daha sonra konservatuvara öğretim elemanı yetiştirmek üzere açılan devlet bursu sınavını kazanarak Londra'ya gitti. Royal College of Music'te Frederick Riddle ile 4 yıl çalıştı ve mezun oldu. Ayrıca dışarıdan sınavlara girerek Royal Academy of Music'ten de öğretmenlik diploması aldı.
1: Daha sonra Siena'da, Accademia Gigiana'da Bruno Gironi ile çalıştı. 1971 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki görevinin yanı sıra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda viyola öğretmenliği yapmaya başladı. Ayrıca 1971-1985 yıllarında Yücelen Kuartet ve sonraki yıllarda Ankara Kuartet'in viyolacısı olan Betil Başeymezler, 1984 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda viyola grup şefi oldu. 1986 yılında doçent unvanını aldı. Sanat hayatını solo konserler, resitaller ve kuartet konserleri ile sürdüren Betil Başeymezler, 2004 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan ayrılıp öğretim üyesi olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'na atandı. 2006 yılında profesör oldu.
2: Sanatçı, 1989 yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde de seçmeli ders olarak viyola dersleri verdi. 2008-2011 yılları arasında müzik bölümü bölüm başkanlığını üstlendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da viyola sanat dalı başkanı olarak görev yapan Profesör Başeymezler, bu kurumdan emekli olduğu 2011 yılından bu yana mesleki çalışmalarını Başkent Üniversitesi gibi farklı eğitim kurumlarında sürdürdü. Ayrıca 2007 yılında kurduğu her yıl İznik'te yapılan Uluslararası Viyola Kampı İznik adlı viyola kursunda yönetici ve öğretmen olarak çalıştı. Profesör Başeymezler, Mart 2013'te 11. Lionel Turtis Uluslararası Viyola Festivali ve yarışmasına davet edilerek bu önemli uluslararası yarışmada jüri üyesi oldu.
0: Besteci ve viyola sanatçısı Nejat Başeymezler ise 1950 yılında doğdu. 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın keman bölümüne girerek Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldu. 1972 yılında okulun viyola bölümünü bitirdi. 1971 yılında girdiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2012 yılında emekli oldu. Orkestradaki ilk yıllarında kompozisyon öğrenimini Erçivan Saydam ile armoni, kontrpuan ve Necil Kazım Akses ile armoni ve kompozisyon çalışarak tamamlayan Nejat Başeymezler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki görevinin yanı sıra bir süre Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde solfej öğretmenliği, TRT Ankara Radyosu'nda tonmeisterlik yaptı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde müzik ile ilgili dersler verdi. Nejat Başeymezler, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümünde teori dersleri vermeyi sürdürüyor.
1: Başeymezlerin çocuk müzikleri, sahne müziği, senfonik müzik, solo veya eşlikli çalgısal parçalar gibi farklı alanlarda yazdığı eserlerinden bazıları şunlardır. Senfoni 1983, G başlıklı Synthesizer için bale müziği 1992, Sinfonietta solo trompet, çift yaylı çalgılar orkestrası ve piyano için 1994, EDCBA başlıklı senfonik bölüm 1996, Nejat Eczacıbaşı 1. Ulusal Beste Yarışması 2.'si.
2: Yaylı Çalgılar Orkestrası için Suite 1997 yılında, Arp ve Orkestra için Concertino 1998 yılında, yine Nejat Eczacıbaşı 2. Ulusal Beste Yarışması 2.'si. Cumhuriyet'in 75. Yıl Marşı sözü Profesör Doktor İhsan Özkaynak tarafından yazılmış, TRT'nin 1998 yılında açtığı yarışmanın birincisi bu eser. 3 gitar ve yaylı orkestra için Concerto 1998 tarihli, Aydınlığa başlıklı senfonik şiir, Lozan başlıklı viyola konçertosu ve 2010 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı'nın isteğiyle bestelenen bir festival üvertürü.
0: Değerli dinleyenler, konuklarımızla sohbetimize başlamadan önce sayın konuğumuz Profesör Betil Başeymezler'in solist

solist olarak yer aldığı bir kaydı dinleyelim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 15-16 Mart 1996 tarihli konserlerinin kaydında Richard Strauss'un Opus 35 Don Kişot başlıklı çeşitlemelerinin 6. bölümünü, Kazuhiko Komatsu yönetiminde ve viyolada Betül Başeğmezler, viyolonselde Ali Doğan solistliğinde dinleyelim.

0: Richard Strauss'un Opus 35 Don Kişot başlıklı orkestra çeşitlemelerinin 6. bölümünü Betil Başeğmezler ve Ali Doğan solistliğinde, Kazuhiko Komatsu yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 15-16 Mart 1996 tarihli konserlerinin kaydından dinledik.
1: Saygıdeğer dinleyenler, bugünkü program konuklarımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası emekli viyola sanatçıları Betil Başeğmezler ve Nejat Başeğmezler şu an stüdyomuzdalar. Betil Hocam ve Nejat Hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: İyi, sağ olun.
2: Çok iyiyiz.
1: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nejat Hocam, 1971 yılında henüz çok genç bir yaşta ve henüz mezun olmamışken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katıldınız. Kemancı olarak başlayıp viyola sanatçısı olarak orkestrada yer aldınız. Hatta Ayhan Erman ve Faruk Güvenç ile birlikte uzun yıllar boyunca orkestranın program notlarını kaleme aldınız. Ve bazı program notlarınız halen güncel broşürlerde basılmaya devam ediyor. Uzun yıllar sanatçısı olduğunuz, program notlarını yazdığınız bu orkestraya ilk kabul edildiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız, neler hissettiniz ve sonraki yıllarınız nasıl geçti?
3: Bilmem neresinden başlasam ama ilk girdiğimde abiler, ablalar, hatta teyzeler, amcalarla çalıştım. Çok çekingendim aslında. Fakat yavaş yavaş orkestra disiplini beni de sarmaya başladı. Mesele yalnızca viyola çalışmak değil, provalardaki adap idi. Hoş. Sonradan çok değişti bu adap orkestrada. Ama ilk başta aldığımız doğruydu. Gerçekten eski Alman bestecisi ve şefi Praetorius, ilk şeflerinden orkestranın ve arkasından gelen Lessing

0: Gotthold Ephraim Lessing gerçekten doğru bir disiplin vermişti orkestraya. Bunu kavradık hemen 1-2 yılda. Stajyerliğimiz bittiğinde yani. Ve ondan sonra yavaş yavaş kişisel ilişkilerde de daha korkmadan konuşabilir, görüşebilir, fikir alışverişi yapabilir hale geldik.
1: Peki hocam, özellikle program notlarını yazmaya nasıl yöneldiniz? Çünkü normalde orkestraların bunun için görevlileri olur. Fakat Faruk Güvenç ve Ayhan Erman'la birlikte siz orkestra sanatçıları olarak bu program notlarını uzun bir süre kaleme aldınız. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
0: Tabii. Evet, en çok Faruk Güvenç yazıyordu. Tabii Ayhan abi de. Ya, gel gelelim, bu iş onlardan sonra, onlar daha az yazmaya başlayınca ben idarede de bulundum. Yönetim kurulunda programlarla ilgili sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, yani müdür yardımcısı olarak değil ama önemli bir iş üzerinde çalışıyorduk. Bu her program basılmasından önce biraz şey oluyordu, mesele oluyordu. Ayhan abi şunu bir gönder artık, yaz filan, işte bitmedi mi? Ya yarın geliyor öbür, baskıya verilecek, şimdiki kadar kolay değil. Baskıya verilecek, matbaa işi yani. Onun belli bir süre içinde yapılması lazım. Bu gibi şeyler. O yüzden o halde bile zorluk çekiyorduk. Onun üzerine ben programı yaptıktan sonra hangi eserlerin eksik olduğunu, program bilgilerinin hangilerinin eksik olduğunu tespit edip hemen bir şeyler yazmaya başladım. Ama tabii bu kadar küçültmeyeyim, uydurmuyordum tabii. Ama biraz işte İngilizce kaynaklardan yararlanabiliyordum. Kendi görüşlerimi de arada bir koyarak iş kolay oldu, pratik oldu. Hemen program notu yazıp akşam ve sabah gönderiyordum matbaaya, oluyordu, bitiyordu. Bu nedenle başladık, birazcık pratik olduğu için ve ben de zevk aldığım için. Dinleyiciye özellikle şunu söylemek isterim her zaman, isterdim. Yani müzik o eser için yazılanlardan ibaret değildir hiçbir zaman. Her zaman müzik çok değişik şeyler de anlatabilir. Aynı kişiye farklı zamanlarda başka şeyler anlatır. Aynı anda çok şey anlatar, ifade eder. Onun için mesela Richard Strauss Don Quixote'da açıkça yazmış nedir, ne olduğuna dair. Burada yel değirmenlerine saldırıyor. Onu tabii ki yazdığı için zaten bu cümleleri izleyici takip edecek. Ama nasıl saldırıyor, onun ayrıntıları müzikte. Atlarla mı geliyor, elinde şey mi var, acı mı çekiyor, seviniyor mu, bütün bu duyguları ancak işte müzikle ifade edebiliyoruz, sözlerle değil. Tabii sözlerle de olur ama müzikle olunca
1: çok
0: bilmem yeterli mi?
2: Betül hocam, eğitiminiz için devlet bursuyla İngiltere'ye gitmek hayatınızda çok önemli bir dönüm noktası olmalı sizin için. O döneme geri döndüğünüzde Türkiye'den ayrılıp bambaşka bir kültüre adım atmak size neler hissettirdi? İlk zamanlar sizin için nasıl geçti?
3: Esasında benim için biraz sürpriz oldu. Bu burs başka bir arkadaşım için çıkmıştı. O vazgeçti. Ondan sonra bana teklif ettiler. Hazırlıklı değildim esasında. Hakikaten çok büyük sürprizdi. Alelacele hazırlandık. Viyola öğretmenim Cüleni bana çok yardımcı oldu. Okuldan da çok yardımcı oldular. İşte apar topar gittik ve çok güzel 1416 sayılı bir kanun vardı o zaman. Şimdi zannediyorum kalktı. O kadar güzel büyük bir fırsattı ki gençler için. Şansıma orada başka arkadaşlarım da vardı benim gibi olan. Ve viyolacı Semra Özkır'dı, şimdi Semra Griffiths oldu. Bana çok yardımcı oldu tabii. Tek başıma kalmadım. Önce beraber oturduk, aynı hocaya gittik. Beraber çalıştık. Ve o yaşta insan çok çabuk alışıyor ortama. Hiç sorun hissetmedim.
2: Evet, özellikle Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde geçirdiğiniz yılları düşündüğünüzde oradaki eğitim ortamı, hocalarınız, müzikal atmosfer sizi nasıl etkiledi? Ve bu öğrenimin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki sanat yaşamınıza etkisini nasıl açıklarsınız bizlere?
3: Tabii Londra'da 4 yıl kadar kaldım. Hakikaten hayatımda çok önemli bir dönemdir benim için. Şanslıydım, çok iyi hocalarla çalıştım. Orkestrada çalıyordum, okul orkestrasında. Devlet zaten sizi dil öğrenmemiz için kurslara yolluyordu. Hiç boş vaktimiz yoktu, devamlı çalışıyorsunuz. Maddi yönden destekliyorlar. Ve de konserlere gitmemizi istiyorlardı. Ve bilet paralarımızı veriyorlardı.

0: yaptı. O kadar güzel bir burstu ki biz konsere gittiğimiz zaman aldığımız biletleri elçiliğe götürüyorduk ve oradan paralarını geri alıyorduk. O kadar şanslıydım. Ben gerçekten şanslıydım o dönemde yaşadığım için.
1: Ne kadar güzel. Peki bu öğrenimin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki sanat yaşamınıza etkisi nasıldı?
0: Tabii esasında orkestrada çalmak viyolacı olarak, teknik olarak başka bir şey, fakat orkestrada çalmak o da başka bir şey. İlk geldiğim zaman tabii biraz şey oldum,

0: Bana çok kolaylık gösterdiler. Ve grupta otururken her zaman sol tarafımızda yaşlı bir eleman olurdu. Ve çok saygı gösterirdik gençler. Ve onlar bizim kadar iyi teknik olarak çok iyi olmasalar bile orkestra tecrübeleri o kadar iyidir ki onlardan çok şey öğrenirsiniz. Ve yavaş yavaş yavaş yavaş siz de o şeye katılıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederiz Betül Hocam.
2: Nejat Hocam, bestecilik yolculuğunuzda çok kıymetli isimlerle çalışma fırsatınız oldu. Özellikle Erçivan Saydam ve Necil Kazım Akses gibi önemli hocalarla birebir çalışmak müthiş bir deneyim olsa gerek. Bu süreç sizin için nasıl bir deneyimdi? Göz önüne aldığınızda onlarla geçirdiğiniz o yıllar size sadece müzik anlamında değil, orkestradaki sanatçılık göreviniz anlamında da neler kattı? Bizimle paylaşmak ister misiniz?
3: Elbette. Orkestrada hemen onu söyleyeyim. Orkestradaki çalışmalarımla ilgili, yani biyoloji olarak tabii ki pek bir etkisi olmadı. Ama ben her zaman orkestranın besteciliğime faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından orkestrasyonu orkestrada öğrendim. Yani bilirsiniz, bir beste yazarsınız, bir şey yazılır. O gerçekleştirilmeden, ortaya somut olarak konmadan emin olamazsınız. Hele işin yolculuğunun başındayken, yeni besteciyken. O zaman ne lazım? Dinlemek lazım. Yazdığınız nasıl tınlıyor? Değil mi? Benim yazdıklarım da zaman zaman çalındı ileriki yıllarda, ama başlarda klasik dönem çaldık, romantik dönem çalıyoruz, 20. yüzyıl bestecilerini çalıyoruz. Bütün bunların hepsini ben yalnızca çalmadım, aynı zamanda dinledim, aynı zamanda inceledim. Aynı zamanda bu neden, bu neden, bu yüzden çalıştım. Ve dolayısıyla ben orkestralama tekniğini, en azından temellerini orkestradan öğrendim. Bizzat. Teorik olarak değil yani. Böyle bir ilişki var bestecilik çalışmakla. Tabii Necil Bey ile çalışmak, onun hayatının bir parçası, karşılıklı hayatlarınızın birer aynı bir yerde buluşmuş olması harika bir şey benim için. Çok değerli bir besteciydi. Eserlerinin sık sık Saygun'la kıyaslandığını görüyorum. Kıyaslamak yanlış. Yalnızca ben onu beğeniyorum, öbürünü beğenmiyorum diyebilirsiniz. Müziğin her çeşidi veya bestecinin her eseri için. O başka bir şey. Fakat şu daha iyi bir bestecidir, bu daha iyi bir bestecidir demek, bu eserler yüzünden, bütün eserleri düşünmeden, bütün müziğin anlamını bilmeden doğru değil. Necil Bey çok şey yaklaşan bir insandı. Öğrencisine samimi yaklaşan bir insandı. Özellikle hocalığını çok severim. Sonra belli takıntıları yoktu. Hani böyle bir akımlar vardır. Hatta müzikte Rus okulu, Alman okulu, Fransız okulu gibi düşüneceğiniz şeyler vardır. O bunları pek ayırmaz veya herhangi birini seçmezdi. Hepsini dinler ve anlatırdı. Sonuç itibariyle daha modern bir kafaya sahipti diye düşünelim o zaman için. İlk başladık, ben o zaman evliyim, orkestrada çalışıyorum, okulda ders veriyorum, solfej morfej filan. O kargaşa içerisinde Necil Bey beni alıyor, belli bir saat ayırıyor, zaman ayırıyor, ben de ayırıyorum. Gidiyorum işte Mithat Bey'in odasında, eski Mithat Fenmen'in piyano odasında ders yapıyoruz. Ben üçüncü, dördüncü, beşinci dersim herhalde, yani başlardayım. Koltuğumda şeyler, notalar, işte benim yazdıklarım, örnekler, şunlar bunlar. Kapıyı her zaman da geç geliyorum, kapıyı açıyorum, giriyorum filan. Sen dedi, birkaç seferdir derse geç geliyorsun veya gelmiyorsun dedi. Bundan sonra dedi şöyle olacak dedi. Gelmediğin zamanlar bana 1 lira vereceksin dedi. Gelmediğin ders için. Geldiğin dersler için ben sana 2 lira vereceğim dedi. Yani bu yani bir, ne bileyim, bir örnek, bir şey, teşvik aslında öğrenciyi. Böyle aslında işin içinde para mara yok tabii. Ama ne kadar değerli olduğunu gösteriyor bu Necil Bey'in. Ve Necil Bey'in de öğrencisine ne kadar çok değer verdiğini gösteriyor. Ondan bir eser üzerinde beraber olmasa bile yazdığım ilk uvertürü o şöyle bir gözden geçirdi. Ama teorik, yani armonisi, kontrpuanı, orkestrasyonu yönünden çok fazla bir eleştirisi olmadı. Mesela bir tek yaylılar şurada başlıyor.

0: Ben kantare falan gibi bir şey söyledi. Bunun altına onu da yazman lazım. Bu melodi onu istiyor. Çalanlar anlamazlar bunu falan diye mesela. Yani bu tür dostça öğrenci öğretmenden öte bir ilişkiyle rahat ortamda öğrenciyi korkutmadan, ezmeden çalışan bir insandı. Onun için Necil Bey'i ben de çok severim. Hayır ederim ben o bakımdan, kişisel ilişkiler bakımından onu.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sayın Betül hocam, orkestra içindeki ilişkiler bakımından grup şefi olduğunuz dönemde veya önceki yıllarda viyola grubuna dair sıklıkla hatırınıza gelen neler var diye sorabilir miyim? Bunun yanında sizde önemli yeri bulunan, unutamadığınız orkestra sanatçıları, şefler, solistler varsa bunları da öğrenebilir miyiz?
2: Orkestraya girdiğim zamanlarda çok büyük şefler, çok büyük solistler geliyordu. O zaman Kültür Bakanlığı hakikaten kesenin ağzını açmıştı. İstediğimizi yapabiliyorduk. Çok rahat bakanlığa gidebiliyorduk. Her şeyimizi karşılıyorlardı. Fournier geldi, Claudio Arrau geldi, Navarra geldi, Don Quixote'u onunla da çaldım ben. Bilmiyorum ama o kadar büyük şefler geldi ki şimdi bazen televizyonda Mezzo kanalında bazı eski şeyleri dinliyoruz da aa biz bununla da çalmıştık, bu şefle de çalmıştık falan diye çok hoşuma gidiyor. Çok gurur duyuyorum ben de bunlarla çaldığım için.
1: Teşekkür ederiz hocam. Peki orkestra sanatçılarından ya da onlarla ilgili hatırladığınız bir anınız var mı? Özellikle viyola grubundan.
2: Vallahi yani bir grup olarak çekişmeli olabiliyor, kolay değil. Hep beraber çalıyorsunuz, biraz fazla bir şey söyleseniz alınabilir. Fakat benim zamanımda ben grup şefiyken arkadaşlarım daha gençti, bazıları benim öğrencimdi falan, buna saygı duyuyorlardı. Bizim grupta problem olmuyordu. Ve viyolo bu her zaman şakacıdır. Birbirlerine şaka yaparlar. Çalarken bile bazı pasajları işte gırgır alırlar falan, özellikle Nejat çok şey yapardı. Onun için çok eğlenceli geçerdi, şey değil. En bence en neşeli grup viyola grubudur orkestrada her zaman için. Sadece Türkiye'de değil, öbür orkestralarda da öyledir.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Nejat Hocam, TRT'nin düzenlediği yarışmada birincilik kazanan Cumhuriyet'in 75. yılı için bestelediğiniz o çok özel marştan da söz etmek isteriz. Böyle anlamlı büyük bir yıl için eser üretmek sizin için nasıl bir sorumluluktu? Bu marşı bestelerken mensubu olduğunuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirisini yaparken neler hissettiniz?
0: CSO'nun çalması tabii ki çok güzeldi ama bu marşın amacı çok önemliydi. 75. yıl hakikaten o zaman oldukça yaygın olarak kutlanmak istenen bir şeydi. Pek çok kurum bu iş için birbirine girdi diyeyim. TRT yarışmayı açtı. Kültür Bakanlığı ayrıca bir şey yaptı. Öbür taraftan o şu bu derken her şey karıştı. Yani birden fazla 75. yıl marşı oldu birdenbire. Ben tabii TRT'nin yarışması daha bir ağırlığı olan bir şey. Onun için daha sevindim. Fakat bu yarışmaların hepsinden haberi olmayan kişiler, ne sen 75. yılı mı yazdın? Yok canım, ben başka bir şey dinledim başkasından filan diye karışıklıklara da sebep oldu tabii. Bence de marşım fena değildi, iyiydi ve sözleri de yatkındı, yani marş olmaya yatkındı. Profesör İhsan Özkaynak yazmıştı. Ben şahsen zevkle dinliyorum.
3: Peki geriye dönüp baktığınızda o marşın sizin sanat yolculuğunuzdaki yerini nasıl tanımlarsınız?
0: Bir ilk ve son oldu diyeyim. Çünkü marş tabii ki çok zor bir form değil. O formda başka eser yazmadım. Bu benim eser listemde bir nazar boncuğu gibi. Başka bir tanesine gerek yok. Başka daha kötü de değil, yeniden yapayım bir şey diye. Böylece kalacak inşallah.
3: Teşekkür ederiz hocam.
1: Sayın Necat Başeymezler hocamızın İzlenimler başlıklı senfonik şiirini dinlemeden önce bu eserle ilgili hocamızın görüşlerini ve duygularını merak ediyorum. Sayın hocam, bu eseri kısaca bize anlatır mısınız? Ve şunu da sormak istiyorum. Bu eser seslendirilirken siz orkestra ile birlikte sahnede viyola

0: Grubunda mıydınız yoksa eseri dinlediniz mi?
1: Çaldım bunda. Hepsinde çalmadım eserlerimi. Tek bunda hatırlıyorum çaldığımı. İzlenimler adı üstünde. Bir takım şeylerden aldığım izlenimleri dışa vurdum. Ama o vuruş da tabii pek çok farklı şekilde yorumlanabilecek bir şey. Yani besteci farkında olmadan yazdığı şeylerde başka şeyler, bildiği, söylemek istediği şeylerden başka şeyler de söyleyebilir. O anlama gelen şeyler de çıkabilir. Onun için izlenimleri somut olarak şu şudur, bu budur, burada sevinci anlatır, burada heyecanı anlatır, burada korkunç bir olay oluyor filan gibi somut şeyler koymak istemedim. Her zaman dinleyenin izlenimlerden edindiği izlenimler farklı olabilir ve onları serbest bırakmak istiyorum o yüzden. İzlenimlerin hakikaten mesele benim izlenimlerim ama sizin de olabilir. Dinlediğiniz zaman sizin izlenimlerinizi de kabul ederiz. Böyle bir şey izlenimler. Ama orkestrasyonu renklidir. Ben 20. yüzyıl müziğini, yani atonal müziği severim, dinlerim. Ama atonale o kadar da pek meraklı değilim. Pek yazmıyorum. Bu da tonal olmasa bile atonal de değil. Ne diyordu Necil Bey? Atonal demek biliyorsunuz belli bir tonal yapısı olmayan demek. Necil Bey de yazdıklarının pek çoğu için amodal diyordu. Yani dizisel, makamlar var, şunlar var, bunlar var. Ama onların da bir ekseni yok. Eksensiz müzik demek yani bu. Dolayısıyla buna ben de çoğu yerde eksensiz müzik ama modal olduğu için de amodal diyebilirim pek çok yeri için. Bazen bazı yerlerde tonaliteye bile kaçmış olabilir. Ama bütünü olarak memnunum yazdığımdan. Hiç utandırmadı. Evet, orkestrasyon bakımından denemeler olan, içinde denemeler olan bir eserdir. Ve o denemeler başarılı oldu. İlk eserlerimde o uvertürde işte ne çıkacağından emin değildim. Çaldığım zaman eyvah burası olmadı galiba dediğim yerler fevkaladeydi. Of be ne patlattım burada dediğim yerler çok kötüydü. Yani bu bir yazma ve dinlemeden olmadan, o eğitimi geçmeden olmayacak bir şey. Onun için diyorum orkestrada çalışmak benim için çok yararlı oldu.
0: Değerli dinleyenler, hemen bu yorumun üzerine Necat Başeymezler'in İzlenimler başlıklı senfonik şiirinin ilk seslendirilişini, Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 21 Nisan 1989 tarihli konserinin kaydında dinliyoruz.

0: Necat Başeğmezler'in İzlenimler başlıklı senfonik şiirinin ilk seslendirişini Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 21 Nisan 1989 tarihli konserinin kaydında dinledik.
1: Sevgili Betül Hocam, 1967 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katılmanız kariyerinizde çok önemli bir dönüm noktası olmuş olmalı. O günleri düşündüğünüzde orkestraya ilk adım attığınız zamanki durumu nasıl anlatırsınız?
2: Öğrenciyken, konservatuvarda öğrenciyken her hafta sonu cuma günleri muhakkak yatılı okuyorduk, okuyordum ben. Toplanır, konserlere giderdik ve çok heyecanlanırdım. Keşke ben de çalsam filan diye. Sınava girdim. Yalnız o devirde Avrupa'da da Türkiye'de de viyolacı çok azdı. Benim hocam Cülini'ye özellikle beni ve birkaç arkadaşımız şey yaptı, viyolaya geçmemizi empoze etti, illa yapın bunu filan diye. Onun için orkestraya o kadar da zor girmedik. Yani mezun olur olmaz ihtiyaç vardı, grupta da ihtiyaç vardı. Çoğu grup üyeleri artık yavaş yavaş yaşlanmaya başlamıştı. Ondan sonra hemen bize hoş geldiniz dediler. Bir de genciz oluyor, onlar orta yaşlılar. Çok hoşlarına gidiyor beraber çalmak bizimle. Çok mutluyduk. Partileri çok ciddi çalışıyorduk yani. Ve orkestrada çalarken dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Bütün partiyi çok iyi çalmanız lazım. Yani belki dinleyici yaptığınız hataları duymuyor. Belki şey de duymuyor, şef bile duymuyor. Fakat kendiniz duyduğunuz zaman yaptığınız o hata sizi o kadar üzüyor ki o gece uyuyamıyorsunuz bile. Beni çok etkilerdi. Onun için sabahtan erkenden gelir, tekrardan partiye bakar, ertesi gün konseri daha iyi çalmaya çalışırdım. Ama çok hoşlanırdım, çok zevkle gelirdim.
1: Değil mi? Teşekkür ederiz hocam. Bir de Şafak Tanyel'in de yer aldığı bir dörtlüğü sonraki yıllarda oluşturdunuz. Orkestranın geçmişinde Yücelen Dörtlüsü, Ankara Nefesli Beşlisi gibi sayılı oda müziği grubu olduğunu görüyoruz. Orkestra sanatçıları için oda müziği yapmanın önemi nedir? Yer aldığınız grupların sanatınız anlamında size katkısı ne oldu?
2: Oda müziği gerçekten bir sanatçı için, çalgıcı için çok önemli. Ben yine şanslıydım. Rahmetli Ulvi Yücelen Londra'dan döner dönmez orkestrada, o kadar iyi hatırlıyorum ki, hatta radyo evinde bir kayıt yapıyorduk. O sırada geldi, beni aldı. Şey, benimle kuartet yapar mısınız dedi. Kaç yılında, orada yazıyor zaten. İşte

0: 1971 yılında. Sonra yıllarca beraber çalıştık. Kendisinden çok şey öğrendim. En başta disiplin, iş namusu ve çok turneler yaptık kendisiyle. O zaman hadi gidiyoruz Diyarbakır'a derlerdi. Hadi her şeyi bırakırsınız, tangır tungur gidersiniz ve hiç ücret filan düşünmeden, yani madem bizi görevlendirdiler gitmeniz lazım. Fakat bunlar gerçekten çok büyük tecrübe. Genç çalgıcılara da tavsiyem muhakkak oda müziği yapmaları lazım. İkili, üçlü, piyanoyla resitaller, yani sadece orkestrada çalmak yeterli değil. Muhakkak.
1: Evet. Peki hocam, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi köklü bir kurumun içinde yer almak yaşamınızı nasıl etkiledi ve zamanla edindiğiniz deneyim sanat anlayışınızı ve müzikal kimliğinizi nasıl şekillendirdi? Bunlardan da birazcık bahsetmenizi rica edebilir miyim?
0: Vallahi benim için CSO'da çalmak çok büyük bir onur. Yani hala o, size bir anımı anlatayım. Hacettepe Üniversitesi'ne geçtim belirli bir yıl sonra. Bir bankada bir işim vardı. Nerede çalışıyorsunuz dediler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda dedim. O kadar içime işlemiş ki, yani şey yapamıyorsunuz. O başka bir atmosfer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok güç, fakat çok tatlı. Yani keşke herkes
1: Eminim öyledir.
0: yapabilse bunu.
1: Keşke. Teşekkür ediyoruz öğretmenim. Sağ olun.
2: Necdet Hocam, ben bestecilik üzerindeki bahsimizi devam ettirmek istiyorum.
3: Evet, tabii.
2: Sizin için anlamı çok büyük olan 3 eserden kısaca bahsetmenizi rica edeceğiz ki bunlar kızınız Ayşe'nin sizi piyano başında çalarken duyup notaya almanızı istemesiyle hikayesi başlayan Hüzünlü Vals birincisi. Yıllar sonra tabii Bilkent'te gitar için versiyonuyla ilk kez seslendirilmiş ve ardından violonsel için de düzenlenmiş. Bir diğer eserimiz Bir Kaybın Ardından Yazdınız ve 3 bölümünde hüzün ile neşe gibi farklı duyguları barındıran Eleji. Ve tabii ki bir de 2016'da 4 violonsel için bestelediğiniz yapıtınız. Bu eserlerdeki duygusal çeşitliliği bize nasıl anlatırsınız?
3: Bunu somut bir şeyle, bir örnekle anlatamayacağım. Ben bir şey yazmaya başladığım zaman notalarla değil, duygularla başlıyorum ve seslerle. Yani notaları söylemekten bile kaçınıyorum. Yalnızca la falan diye orada istediğim şeyin duygusunu belirten bir ses. O ister siymiş ister doğuymuş önemli değil. Bu eserlerde de aynı şey. Yani başlarken bu bir eleji, bu bir acıma duygusu, üzüntü, kadere inat filan, bu duygularla başladım. Bilmiyorum bunları doğru aktarabildim mi? İşte önemli olan o. Yani onun içinde eleji demek yetti. Onun içinde tümüne ait somut görüntüler, olaylar anlatmak istemem. Ben de o öyle bir şey hissetmedim, diye görmedim, hayal etmedim. Yalnızca o acıyı işte bu verir. Ama yalnız acı da değil tabii. O her müzikte öyle. Her müzikte pek çok duygu bir aradadır. Ve bunu istediğiniz zaman duyarsınız. Bir daha dinleyişinizde onu değil başka bir şey duyarsınız filan. Müziğin zenginliği burada. Sanatların en soyutu bu, faydaları var, bu kolaylıkları var. Diğerlerine gelince, Eleji'den sonra önce mesela işte Hüzünlü Vals sanki biraz Sibelius'u hatırlatır gibi, değil mi? Sibelius'un var bir, öyle bir
0: Vals
3: Tristes, evet. Yani ona özenmedim ama doğrudan böyle bir şey çıktı ortaya. Bir valsti. Piyanoda oturmuş şey yapıyordum. Kafadan atma, eğleniyordum filan. Ayşe geldi yanıma, baba bu ne güzel melodi, bunu yazsana dedi filan. Onun üzerine yazdık, pek çok şeyi oldu. Kuartet için, işte şunun için, bunun için pek çok düzenlemesi oldu. Başka gruplar veya kişiler için. Ben hakikaten valsi severim, gerçekten. Tangoyu da severim tabii de. Valsi severim. Baktım bir vals ama melodisi biraz hüzünlü. Onun için öyle o adı verdim. Oldu bitti. Onda da çok düzenleme vardır. Üç gitar için falan filan. Sonra üçüncüsü neydi? Dört violonsel. O bir neredeyse siparişti diyeyim. Çünkü Hacettepe Orkestrası çaldı onu. Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı için yazılır. O orkestra eşlikli.

0: dört violonsel solosu var
1: evet.
0: işin içinde. O da bizim orkestranın violonsancılarının kurduğu bir kuartetti. O kuarteti solo olarak alıp orkestrayı arkasına koydum. Çok güzel renkler elde ettiğimi düşünüyorum. O birazcık daha atonal, modal, amodal filan değil. O da bir daha çalınırsa ancak anlayacağım. Gerçek değerini o zaman göreceğim. O heyecanla bitti, alkış, herkes of çok güzel falan, ama bilmiyorum. Bir kere daha dinlemek lazım nasip olursa.
1: Umarım birden çok daha fazla kez çalınır, daha çok yaygınlaşır eserleriniz.
0: Teşekkür ederim, inşallah.
2: Betül Hocam, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile solist olarak Türkiye'de ilk seslendirilişini Tadeusz Strugova yönetiminde gerçekleştirdiğiniz 8 Ocak 1993 tarihli Tadeusz Bert'in Viola Konçertosu sürecinden kısaca bahseder misiniz bizlere? Eseri nasıl keşfettiniz, notasına nasıl ulaştınız ve konser süreci nasıl gelişti?
3: Tadeusz Bert Polonyalı bir besteci, şef de Polonyalı Strugova ve yıllarca beraber çalıştık. Daha önce çok geldi bize şef, bir ara genel müzik direktörümüz filan da oldu. Onun aklına geldi, Betül niye çalmıyorsun, bak burada çok ilginç bir eser var dedi. Olur dedim, o getirdi şeyleri, orkestra partilerini. Ondan sonra ben oturdum, viola partisini çalıştım, sonra kendisine çaldım. O şurasını böyle bana da bir takım şey yorumlarda yol gösterdi. Ondan sonra beraber oluşturduk ve çaldık mı? Ve de çok sevdim. Biraz değişik bir konçerto. Melodik değil. Ama bugün çalsak daha çok beğenileceğini zannediyorum.
0: Evet.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Keşke daha çok çalınsa.
2: Ay keşke.
1: Saygıdeğer dinleyenler, Tadeusz Bert'in Viola ve Orkestra için Konçerto başlıklı eserini 8 Ocak 1993 tarihli konserin kaydında Tadeusz Strugova yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işliğinde Betil Başeymezler'in solistliğinde dinleyelim.

0: Tadeusz Bertin, viyola ve orkestra için konçerto başlıklı eserini 8 Ocak 1993 tarihli konserin kaydında Tadeusz Strugava yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Betil Başeğmezler'in solistliğinde dinledik.
1: Nejat Hocam, besteci olarak hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden geniş bir eser yelpazeniz var. Ayrıca Türkiye'de çocuk müzik kültüründe önemli bir yere sahip olan, benim de çok severek izlediğim Susam Sokağı gibi projelerde de müziklerinizin yer aldığını biliyoruz. Özellikle çocuklara yönelik müzikleriniz ile senfonik eserleriniz arasında dikkat çeken bir çeşitlilik var. Bunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılığınızın da bir rolü var mı? Bir de iki farklı alan için besteler yaparken üslup, dil ve anlatım açısından nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Ve tüm bunları düşündüğünüzde hangi türde eser üretirken kendinizi daha özgür ve daha keyifli hissediyorsunuz?
2: Şüphesiz kime yazıyorum sorusunu sorduğum zaman dinleyici konser salonu dinleyicisi mi yoksa çocuk mu, kaç yaşlarında çocuklar vesaire. O program Susam Sokağı programı gerçekten harika bir programdı. Herhalde bir Amerikan şeyiydi, devşirmesiydi. Ama çok güzel devşirildi. Oyuncular çok iyiydi. Biz üç besteciydik aslında. En çok da iki kişi, ikimiz. Biri ve ben yazdık. Turgay vardı galiba, Turgay Erdener. Ondan sonra o da yazdı. Tabii hemen onu düşünüyoruz. Kimler dinleyecekler, kimler söyleyecekler? Çocuk olunca olabildiğince teknik olarak söyleyebileceğim çok basit şeyler var. Ses alanı şu olmalı, işte aralıklar şunlar olmalı. Hatta tonal olmalı, illaki tonal olmamalı ama öyle de olabilir. Pentatonik de olabilir tabii. Hatta çok daha kolay olur çocuklar için. Bunları düşünüp yani hitap edeceğim seyirciyi, dinleyiciyi düşünüp ona göre yazıyorum. Dolayısıyla da her biri için ayrı bir teknik doğuyor otomatikman. Ama ben şahsen en çok senfonik müziklerde, ikinci derecede yaylı çalgılar ama orkestrası. Geniş sayılarda çalgıcılardan oluşturulan yaylı çalgılar için orkestra. Bu şeylerde, bu tür bestelerde kendimi daha zevkle yazıyorum yani. Daha çok hoşuma gidiyor bunlar için yazmak. Bir de kuartet var ama çok fazla yazabilmek zor onu. O bana daha zor geliyor diyelim. Bana öyle geliyor. Çünkü kuartet hem enstrümanların özellikleri hem de armonik dilin özelliğinin bir iyi harmanlaması olması gerekiyor. O biraz zor o yüzden benim için. Senfonik müzikleri daha çok seviyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Benim Sayın Betül Hocama yine bir sorum olacak. Sayın Hocam, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile pek çok farklı şehirde de sahne aldınız. Çok farklı dinleyici kitleleriyle buluştunuz. O yolculuklara dönüp baktığınızda sizin için ayrı bir yeri olan, hafızanızda iz bırakan bir konser ya da bir an var mı? Belki sahnede yaşadığınız beklenmedik bir durum olabilir. Dinleyiciyle kurduğunuz özel bir bağ olabilir. Bu tip bir şey varsa bizimle paylaşmanızı rica edebilir miyiz?
0: Esasında bir tane var, bu rahmetli Ulvi Bey ile tekrar kuartetle doğuya gitmiştik. Hava sıcaktı ve açık havada ufak bir amfi gibi bir yerde konser yapıyorduk. Ve şey çok doluydu. Seyircimiz çoktu. İçeri girdik. Ben de işte normal tuvalet giymiştim. Beyler frak giymişler. Çok ciddiyiz falan. Dinleyiciler bizi görünce bir alkış. Beni de böyle tuvaletlerle görünce şarkıcı falan zannettiler herhalde. Çok hoşlarına gitti. Biz oturduk, Mozart başladık çalmaya. Herkes biraz sükutu hayale uğradı. Onlar daha bir şey bekliyorlardı, şarkılı falan. Onu hiç unutmuyorum ama sonunda biraz daha alıştılar. Daha hareketli bir parçalar çalmaya başladığım zaman. Fakat çok ilgiyle dinliyorlardı. Gittiğimiz zaman okullarda da konser yapıyorduk. Ayrıca da sabahları gidip oralarda da konserler yapıyorduk, açıklamalı konserler yapıyorduk. Ve hakikaten doğuyu o sayede çok gördüm, çok hoşuma gitti, tanıdım yani. İnsan kolay gidemiyor oralara ve çok mutluyum yani oraları gördüğüm için. insanlarla tanıştığım için.
3: Evet, aslında bu konserler ve turneler Avrupa sanat müziğinin Anadolu'da yaygınlaştırılması için çok önemli bir misyon üstleniyordu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da zaten bunun lokomotifi konumundaydı. Bu açıdan hatıralarınız bizim için çok kıymetli. Teşekkür ederiz.
4: Sevgili Necat Hocam ve Betül Hocam, ikinize birlikte sorduğum bir soru olacak bu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çatısı altında birlikte uzun yıllar geçirdiniz ve bildiğiniz üzere orkestra bu yıl 200. yılını kutluyor. Bugün 200. yılına özel hazırlanan bir programda yer almak sizler için ne anlam ifade ediyor?
2: Çok büyük bir anlam, harika bir şey, çok güzel. Yani ne diyebilirim ki? 200'ün 45 yılını ben bu orkestrada geçirdim. 200 yılın 45 yılı aşağı yukarı aynı ikimizde. Önemli bir yermiş demek ki bu. Önemli bir iş yapmışız ve bundan gurur duyuyorum.
0: Ben de aynı şekilde. Hayatımın çok önemli bir bölümü orada geçti. Ne kadarım ve de çok mutluyum, çok şanslıyım diyorum.
4: Ne kadar güzel, çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer dinleyenler, şimdi sizleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solistleri arasında bulunan ve uzun yıllar birçok önemli konserde yer alan bir sanatçının yaşam yolculuğuna davet ediyoruz. Devlet sanatçısı ve piyanist Berda Erman'ın hayatına birlikte göz atalım. Piyanist Berda Erman 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Müzik öğrenimine henüz 4 yaşındayken Rana Erksan ile başladı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürdü ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Kısa zamanda yeteneği anlaşıldı ve üstün yetenekli çocuklar için çıkartılmış olan 6660 sayılı yasa gereğince 1957 yılında gönderildi Paris Konservatuarı'nda piyano öğrenimini sürdürdü. Lucette Decaux'un öğrencisi oldu. 14 yaşındayken bu okulun yüksek piyano ve oda müziği bölümlerinden birincilikle mezun oldu. Ayrıca kariyerini geliştirmek amacıyla ünlü piyanist ve pedagog Lazar Levy ile çalıştı.
3: Bu arada Margaret Lou, John Hibou, Bruno Leonardo Gelber gibi pek çok ünlü hocalarla çalıştı. Daha sonra Paris Konservatuarı'nda Profesör Peter Feuchtwanger'den piyano, Noel Gelon'dan armoni ve kontrpuan dersleri aldı. Paris'te bulunduğu süre içinde başarılı konserler vererek 1963 Kasım ayında Margaret Lou Jacques Thibaud Uluslararası Piyano Yarışması'nda Paris Kenti Ödülünü kazandı. 1965'te ise Kanada Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik kazandı. Ayrıca Napoli'de Caselia, Kanada'da Montreal ve New York'ta Edgar Leventritt Uluslararası Piyano Yarışmalarında ödüllere değer görüldü. 1971'den sonra dünyanın önemli müzik merkezlerine konuk sanatçı olarak davet edildi ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Avusturya, Norveç, Macaristan, Rusya,

0: Kanada, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konserler verdi.
1: Piyanist Verda Erman 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısı olan Erman, orkestranın Avrupa turnelerine birçok kez katıldı ve verdiği konserler yabancı basında övgüyle karşılandı. Ülkeye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası önünde solist olarak seslendirdiği bazı piyano konçertolarının Türkiye'de ilk seslendirilişini gerçekleştiren sanatçının sahneye çıktığı dünyaca önemli sanat merkezleri arasında Bonn'da Beethoven Hali ve Beethoven House, Paris'te Salle Gaou, Salle Corto ve UNESCO, Tokyo'da Orchard Hall, New York'ta Lincoln Center ve Washington'da Phillips Gallery ve Kennedy Center gibi salonlar bulunuyor.
0: Erken bir dönemde kaybettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Verda Erman'ın birlikte konser yaptığı önemli topluluklar arasında Düsseldorf Senfoni, Moskova Radyo Senfoni, Budapeşte Filarmoni, Orkestra Pas de Loup, Yanacek Filarmoni, George Enescu Filarmoni, El Paso Senfoni, Belgrad Filarmoni, St. Paul Oda Orkestrası, Lubbock Senfoni, UNESCO Oda Orkestrası, Charleston Senfoni Orkestrası gibi topluluklar sayılabilir. Özellikle Radio France ve France Müzik başta olmak üzere farklı radyo ve televizyon kanallarına konuk olan Verda Erman birçok ülkede ustalık sınıfları açtı.
2: Erman, uluslararası piyano yarışmalarında ve Paris Yüksek Milli Konservatuarı'nda değerlendirme kurulu üyesi olarak bulundu. Ayrıca Beethoven, Berg, Chopin, Haydn, Schubert, Brahms ve Ulvi Cemal Erkin'in solo piyano eserlerinin CD kayıtlarını yaptı. Düsseldorf Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven'ın 2 numaralı piyano konçertosunu Deutsche Welle etiketiyle ve Ulvi Cemal Erkin'in Konçertant Senfonisini Hungaroton etiketiyle kaydetti. Uluslararası üne sahip piyanistimiz 21 Temmuz 2014'te Paris'teki evinde lösemi hastalığı sebebiyle 70 yaşında aramızdan ayrıldı. Cenazesi yapılan törenin ardından Fransa'da defnedildi. Sanatı, yorumculuğu ve yetiştirdiği öğrencilerle Verda Erman'ın müzik dünyasında bıraktığı iz ise yaşamaya devam edecek.
0: Değerli dinleyenler, sizlerle 1967 yılında düzenlenen TRT 1. Çağdaş Türk Müziği Haftası'na uzanalım. 10 Kasım 1967 tarihinde Gotthold Ephraim Lessing yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde ve Verda Erman'ın solistliğinde gerçekleşen konserin kaydında Ulvi Cemal Erkin'in piyano ve orkestra için Konçertant Senfoni başlıklı yapıtının Andante con moto temposundaki birinci bölümünü dinleyelim.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 10 Kasım 1967 tarihli konserinin kaydında Verda Erman solistliğinde dinledik.
1: Değerli sanatseverler, önceki programlarımızda da belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın değerli emektar sanatçılarının hatıralarını kayıt altına almak, orkestranın tarihini kapsamlı belge ve bilgilerle ortaya koymak üzere başlatılan 200. yıl kampanyası devam ediyor. Bu önemli kampanyaya dair ayrıntıları hatırlayalım. CSO'ya tarihini getir.
2: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık köklü geçmişiyle 200. kuruluş yılında büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor. Bu anlamlı yılda yalnızca kurumsal arşivlerimizle değil, sizlerin tanıklıklarıyla da bu eşsiz tarihin yolculuğunu daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz.
0: Bu kapsamda sizleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na dair bireysel arşivlerinizde yer alan fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, konser programları, imzalı belgeler ve özel anı değeri taşıyan her türlü dokümanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile paylaşmaya davet ediyoruz. Katkılarınız, orkestranın 200 yıllık sanat yolculuğunu gelecek kuşaklara aktarırken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sizlerin gözünden yansıtacak ve arşivine büyük bir değer katacaktır.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2026 yılı boyunca devam edecek bu özel arşiv projesine vereceğiniz destekleri bekliyor ve değerlendirmek üzere hazırlıklarını titizlikle yürütüyor. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arşiv görevlilerine 0312 470 40 20 numaralı telefondan ya da csotarihinigetir@gmail.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Şu ana kadar kişisel arşivlerinden orkestraya dair pek çok önemli bilgiler aktaran Sayın Koral Çalgan, Sayın Hakan Şensoy, Sayın Murat Berk, Sayın Ayşe Edis ve Sayın Ezgi Savaşçı'nın şahsında Oktay Dalaysel'in ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihine birlikte tanıklık etmek en büyük dileğimizdir.
0: Saygıdeğer dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl adlı özel programımızın sonuna geldik. Bugün program konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası emekli viyola sanatçıları besteci Nejat Başeğmezler ve Profesör Betil Başeğmezler'di. Değerli hocalarım, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok keyifli bir program oldu sizlerle.
4: Biz de çok mutlu olduk.
1: Programımıza katkı ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
2: Instagram hesabımız cso200yıl.
0: Programın oluşmasında büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'ne, önceki ve şimdiki müdür ile yönetim kurulu üyelerine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden Koordinatör Fulya Yıldırak'a, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ses Kayıt Teknisyeni Bülent Yanıkoğlu ve TRT Ankara Radyosu Arşiv Şefi Ali Gülez'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Ses kayıt masasında bizlere bugün Seval Köksal destek verdi.
2: Ben Gonca Gülişler.
0: Ben Nuray Sade Çolak.
1: Ve ben Murat Haliloğlu. Program danışmanımız müzikolog Dr. Ersin Antep ve program asistanımız müzik bilimi öğrencisi Doruk Mersterin ile birlikte hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Devlet Yılmaz, Türkiye raporu, alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkat çekti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvuru üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. CHP'de gözler yeni parti kurma çalışması başlatan Özgür Özel ve ekibinin son gelişme sonrası atacağı adımda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekesi sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu.

Yunanistan'dan gelen yüklü miktarda döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 51. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hedeflerinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu vurguladı. Karadeniz'de doğalgaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. 17 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız dedi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Katil İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD tsunami uyarı sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki programımızın ilk konuğu Dead Soul Tribe. Eski Psychotic Waltz vokalisti ve gitaristi Devin Graves tarafından kurulan projeden dinleyeceğimiz Feet Part 1 Stone by Stone'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Sırada Anders Björler var. At the Gates ve The Haunted gibi melodik death metal ve thrash metal gruplarının uzun zaman gitaristliğini yaptıktan sonra solo çalışmalara yönelen sanatçının enstrümantal progressive rock, jazz ve post rock gibi türlere yaklaştığı tek albümü Antikythera'dan ard arda dinleyeceğimiz kısa şarkılar Lost in Depths, Fragments, Reconstruction ve Uncovering the Mechanism'le ses tiryakisi Anders Björler'le devam ediyor.

Günümüzün en başarılı progresif rock gruplarından biri Clone'la devam ediyoruz. 2016'da yayınladıkları çok başarılı Here Comes the Sun albümünün en iyilerinden biri Fog ile programımız devam ediyor.

Sırada Isgord var. Alman sanatçı, klasik müzik eğitiminin izlerini taşıyan güçlü vokali ve New Age ile pop arasında kurduğu kendine özgü yorumuyla fark yaratıyor. Isgord'un keyifli şarkısı In My Arms'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

0: Farklı müzisyenleri bir araya getirdiği projeleriyle tanınan Arjen Lucassi'nin Guilt Machine adı altında yayınladığı On This Perfect Day albümünden Leland Street radyonuza geliyor.
1: 一直海鸥一面扑来，却没有落在我伸出的手上。

sırada yeni albümleri Moonlighting'i geçtiğimiz günlerde yayınlayan Blue Neck var. Topluluk bu albümde bir kez daha elektronik unsurlarla desteklenen yavaş yavaş gelişen yapısı ve sinematik anlatımıyla grubun karakteristik yorumunu yansıtan bir çalışma ortaya koymuş. Blue Neck'in yeni çalışması Fragments

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Bu akşam son olarak Gazpacho grubundan I Was Never Here, ardından Steve Hogarth ve Richard Barbieri ikilisinden Red Kite radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Ses Tiryakisi'nde yeniden buluşmak dileğiyle müzik dolu günler, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota ile yeniden birlikteyiz. Bu haftaki programımızın büyük bölümünde Almanya merkezli Arco Sinfonica adlı orkestranın Movie Sinfonica albümünden parçalar yer alacak. Arco Sinfonica, senfonik orkestrasyon ile caz, dünya müziği ve film müziği estetiğini birleştiren çağdaş bir orkestra topluluğu, çekirdeğinde caz müzisyenleri bulunuyor. Buna tam senfoni orkestrası eşlik ediyor. Topluluk özellikle German Pops Orkestra ile yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Müziklerinde senfonik yapı, Latin ve dünya müziği ritimleri, caz armonileri, modern film müziği atmosferi bir araya geliyor. Orkestranın dinleyeceğimiz Movie Sinfonica adlı albümünde piyanoda Christian Randalu, davulda Wim de Vries ayrıca yer alıyorlar. Orkestraya German Pops Orkestra ve Stuttgart State Opera Korosu ve Südweststrundfunk Korosu da eşlik ediyor. Orkestrayı Bernd Ruf yönetiyor. Albümden ilk olarak Julia Dietrich'in bir bestesi olan ve albüme de adını veren Movie Sinfonica adlı parçayı dinleyelim. Trombon soloda Uli Röser, Flügelhorn soloda Jens Müller

Arco Sinfonica adlı orkestranın Movie Sinfonica albümünden ikinci olarak Heiko Goldberg'in A Thing of Me adlı bestesini dinleyeceğiz. Gitar soloda besteci Heiko Goldberg, piyano soloda Christian Rondalu yer alıyor.

Almanya merkezli Arco Sinfonica adlı orkestranın Movie Sinfonica albümünden şimdi Julio Dietrich'in Why adlı bestesini dinleyeceğiz. Piyano soloda Christian Randalu, gitar soloda Heiko Gottberg var.

Arco Sinfonica adlı orkestranın Movie Sinfonica albümünden bu kez Christoph König'in bir bestesini dinleyeceğiz. Nachtschicht. Trombon solo da Mark Rose yer alıyor.

Arco Sinfonica adlı orkestranın Movies Sinfonica albümünden şimdi de Julio Dietrich'in Justitia adlı bestesini dinleyeceğiz. Gitar soloda Heito Goldberg, piyano soloda Christian Randalu, viola soloda Martin Höfler var.

Almanya merkezli Arco Sinfonica adlı orkestranın Movie Sinfonica albümünü dinlemeyi Christoph Koenig'in Getting Better adlı bestesiyle sürdürüyoruz. Viola solo'da Christoph Koenig, piyano solo'da Christian Randalu, davul solo'da da Wim de Vries var.

Arco Sinfonica adlı orkestranın Movie Sinfonica albümünden son olarak bir Julio Dietrich bestesi dinliyoruz. Dolce Vita. Vurmalı çalgılarda Maxim Zettel ve Daniel Hahnfeld var.

TRT Radyo 3'te Mavi Nota devam ediyor. Programımızın kalan kısmında Amerikalı besteci, aranjör ve orkestra şefi Patrick Williams'ın An American Concerto albümünde yer alan With the Messenger of Joy adlı bestesini dinleyeceğiz. Parçada alto saksafonda Phil Woods, basta Chuck Domenico, davulda Grady Tate, tuşlu çalgılarda Dave Grusin ve ayrıca Patrick Williams yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yer alıyor.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Fin besteci ve piyanist Ernst Lincoln'un 1922 tarihli ikinci piyano konçertosunu ve Frédéric Chopin'in solo piyano için Opus 62 2 Nocturne'ünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin yaylı çalgılar için kaleme aldığı 128 katalog numaralı re minör konçertosunu Eduardo López Banzo yönetimindeki Arte dei Suonatori topluluğu seslendiriyor.

Eduardo López Banzo yönetimindeki Arte dei Suonatori topluluğu, Antonio Vivaldi'nin yaylı çalgılar için Re minör konçertosunu seslendirdi. Johannes Brahms'ın piyano için Opus 117, 3 Intermezzo dizisinden Ninni başlıklı Mi bemol majör ilkiyle devam ediyoruz.

Johannes Brahms'ın 1892 yılında bestelediği 3 intermezzo'dan Ninni başlıklı ilkini piyanist Katya Bunitashvili seslendirdi. Zoltán Kodály'ın Macar şair Sándor Vörös'ün

Janos Ferencsik yönetimindeki Macaristan Radyo Korosu, Zoltán Kodály'ın Sándor Vörös'ün şiiri üzerine kaleme aldığı İhtiyar başlıklı eserini seslendirdi. 1954 doğumlu Amerikalı besteci Eric Weisen'ın Marimba ve Yaylılar için konçertosundan Andante tempolu bölümle devam ediyoruz.

Erik Weisen'ın Marimba ve Yaylılar için konçertosundan Andante tempolu bölümü, Marimba'da Heygorosin ve Tallinn Oda Orkestrası'ndan dinledik. Sırada Wolfgang Amadeus Mozart var. Soprano Cynthia Seaton, bestecinin Saraydan Kız Kaçırma operasının ikinci perdesinden bir arya seslendiriyor.

Soprano Cynthia Seddon, Primalla Musica topluluğu eşliğinde Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından bir arya seslendirdi. Barok dönemin Alman bestecilerinden Carl Friedrich Abel'in Viola da Gamba için yazdığı eserlerden bir seçkiyle devam ediyoruz.

Rainer Zipperling, Carl Friedrich Abel'in Viola da Gamba için bestelediği eserlerden seçkiler seslendirdi. Film besteci ve piyanist Ernst Lincoln'un 1922 yılında kaleme aldığı ikinci piyano konçertosu var sırada. Solist 1961 doğumlu piyanist Raya Kerpo.

Ernst Lincoln'un Opus 10 ikinci piyano konçertosunu solist Raija Kärpö ve Osmo Vanska yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. İsveçli besteci Wilhelm Steinhammer'ın Opus 14 Do minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Frédéric Chopin'in Nocturne formunda kaleme aldığı son iki parçayı içeren Opus 62 serisini piyanist Yulianna Avdeyeva seslendirdi. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1899 yılında kurulan Essen Filarmoni Orkestrası'nın 13 Mart 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Neil Venditti yönetiminde sahne alan topluluğun solisti 1991 doğumlu Alman cellist Rafaela Gromes. Konser programından ilk olarak eserlerinin birçoğu sağlığında hiç icra edilmemiş ve yayınlanmamış olan kadın bestecilerinden Inna Boyle'ın orkestra için 1919 yılında kaleme aldığı Büyülü Arp adlı eserini dinliyoruz.